avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnash Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnash Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnash Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak silişini xalaydı.

28.8%'den 66% ve 57.8%'den 18% köpeydi. Poşta Pul Amanet Bankası Şincan Şöbesi bu yıl küçük mikro karhanlarını kıyınçılıktan kutulduruşunun köp hıl tedbirini amaliyleştirip, tonca karız, davamlaşma karız ve inavet karız veriş salmakını zor etti. Energiya, kimya sanatı, açlık setveliş, özgeci

0: falan qatnasanlar bulur cuma.
1: Mana.
0: Bunlar ise bu maklan uçurma
1: mene. Alayla.
0: Alayla.
2: Bu sıcanda da sen kulaklar yaksın.
0: Yaksın ses.
2: Yolka ve bire. Bana sen kulaklar yaksın. Ben hesapla alacağım.
0: Bekler.
2: Ben bizden baldım hesap yazıyorum. Bire. Bunun işkaç mıdanı var.
1: Ben bugün mektepki baldur kevaldim. Sizlerini saklap deydi.
0: Şu bizim açı bir dakika çıktı.
1: Hem
0: siz mektepte obda okup hem siz bu gap nuğu apınız çıktı değil mi? Şunda bozsun mu? Bizim yemir kıtın dap koyduk. Hem sel turup kırgen ki mal mıyız deydi o. İşkilip devamlı programımız katınışıp duruyorsun. Sizin avazınızla nurgulluğa anlayışla anlayışla amrak.
1: Rız.
0: Oma kişi dosa sizlerinin kimi şu cuma? Katınışın tek ögenmeye anlayışla olsa ama ettiğen de mektep verişten burun programımızı bir katınışı yitip sınıf kırk esanlar buludu. Yesli kırıştan burun programımızı bir kırıp. Ya şimdi silah edip devitip bunun iki kırk esanlar biz tekim hoş bulumuz.
1: Eriz.
0: Hemsi merhamet programımızı şu. XG 1074 FM arkalı katınışanlar buludu.
1: Çavuyan çok küçük dostlar hem mala programımız katma insanlar buldu he.
0: Çavuyan yolları koş yolun işte yollar avan bu Çavuyan yolu koruldu ki Çavuyan yolu iken koruldun ayım gülü çür yollap da.
1: Ay Çavuyan yolunu bilem siz koruldu ki?
0: Bilme Çavuyan yolu diken o konu yol tutsa.
1: Bu da. Minhua koşu koşu.
0: Gaz kaçılaş bon kütü vatı aşağıda bir.
1: Minhua koşu koşu yolun işte maşallah köpleyken tozulup kalış yok. Meşk basılı gaz kaçılaş bon kütü normal gaz bir vatı da. Ücretli maşallah yok diye uçurunu Nurustam eve atıp da. Rahmancan efendim deydi o Cudin pifa çıkışı kızlık yollar şunun da aravan kendepti cuma rahmet sizge.
0: Mavo bir anlıkçımızga ciddi azırak pul lazım bak kapır. Uçurun sel en garak yasınız öptüken üçcaklı karval depses. Es akçamış üçcaklı ya toksikilet. Açlak neyse he mi şey? Harva dey demez mi aç toksikilet ne? Şu kaşkaya dokşaydı o kargandı bu. Üçcaklı karvını elip elan kıpmegen bozanlar bana ciddi pul lazım bu kaldı. Apamını doktor kanı kapırtım deydi. Ben aldırıp ip koyup vakit çıkmı diye bunu mingile onun üstüge balam kiçek özen bolsam taksiye değme dedi. O yüzden setvesen bol de.
1: Bir yıl mı bomu dedi?
0: Üçcaklı karva bekiyene ağıl bir yıl mı bomu dedi. Manga vakti manga vakti
1: 300 kilometre.
0: Çıkmaydı ama 300 kilometre.
1: Resmin evet tuttu.
0: 158 993 75 162 158 993 75 160 degen numarken.
1: Hem de Qashqadaryodan men ip qalay deb haqqi ehtiyoj bor do'stlar olib qalsanglar, shuni ip qalsanglar bo'lar ekan, endi bir yilg'im yetmagan vaqtga buni bir jiddiy pul kerak bo'lib qolib ketmoqchi
0: ekan. Urumchi do'st, men alay.
1: Qashqadaryodaki shu.
0: Qashqadaryo do'st, boshqa anonslar olsun.
1: Sharqiy Sharqtosh qaylama itpoq yo'l tushish yig'izi so'lg burilish yo'lda mashallar ko'p degan uchurni Abu Bakr doktor aytibdi, jumi. Oqsuvdan yo'l uchuri 7-o'tir maktabning oldi. Fung Huangqing Guangchangga tushish yo'nalishida mashallar ko'p deydi. Anvarjondan uchuri, rahmat sizga.
0: Mobalaniki uchuri vaqti.
1: Onlayli tezsa.
0: Mana mana.
1: Qo'yra tez bo'la.
0: Ta ta ta ta ta.
1: Ne?
0: Ta ta ta. Qayta.
1: Qayta.
2: Yaxshimaslar.
1: 那那那东风路一路畅通东风路一路畅通哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 Ürümçidik Qashqadı dediniz go baya.
0: Ma Arvı degendikin Qashqadı oqşaydı depti ma.
1: Vay Arvıl os Qashqadı ulamdı.
0: Ya üç jaqlıq toksikildi asasan an Qashqa tarafta Arvı degen
1: ken. Çıqaydı emas bunu os tiga yadım ha.
0: Hmm, mada.
1: Qanda qılsam de. Yigit kepidin yanmas yolbas izdin dep kepinizin
0: yem. Hems arşo baadı. Sel turup saat 10'da tursunjan baal dep onun ikin alayım ben.
1: Ma ürümçilikke cuma ürümçilikke ep kaldıgan dostlar ep kasanlar ep kasanlar buldu siz rast ep kalamışsın.
0: Al, asam aldı mı?
1: Aşık başını minip
0: ciddi pul lazım deydi o.
1: Otkuzup kergil olmaydı cuma da oyunup ele onu.
0: Kaç pul?
1: Attıgan da bir soğuduk bitimiz mi? 22. başlangıçına aldı da maşınlar köpken digen uçurunu gulye verdi cuma rahmet sizge. San Fango şimali yolu ama unzağıtının Çincan'ı yer karap mangan yolunu şüphek tosulup getti. Karşı taraf yollar aman digen uçurunu. Öriyet kız evetip de rahmet sizge. Mağa bir tili huzur lazım idi. O ailesinde artık tili huzur bağlağı bulsa mağa besanla alıp dike orunum Ürümçi'de deydi. Munire.
0: Öydü mağa bir artık tili huzur.
1: Meslen küçükerek bulsun bana ki çoğun tili huzur almıştır bitti. Aldıdık tili huzur turup getgenmişinde açıla alıp kalsanla. Бири тәмсіләм, амын ирәк.

0: Sassa alınma cıxpıl olmaydı ki, o nesini seti bakkallan bağlı.
1: Vay, ne 200 koylu oludu onu sassa o cıxpıl.
0: Ne 200 koy? Ne 200 koy asıdan ha?
1: Haa. Xıbı idi onunla koşulun işte, maşınlar köptü gə uçur, ne tor taksi Rozcan'a verdibdi, cümür rəhmətsiz gə.
0: Beijing'in alo, Sifendi açan iki aldıqca katnaşlar cıx, tosluş yok diye uçurunu kumarım.
1: Ey ama Bahar Şamil ürümçüdük ama oğlum elle dedi cümü.
0: İlin abi oldu, aşı numarını evet bir ekip. Ben evet bireyim siz mi?
1: Siz evet bireyim ama numarını.
0: Siz uçurulan yetkiz geçtirme evet bireyim.
1: Kumarımdan uçuyor karsak ma Beijing Nello'dan Sifendi Aşo'nu aldık kayıtça maşınla bek göp likin tosluk kalış yok de uçuyor yollap da
0: bek bahadın bek uruv etmeyi muhabbık bahada bazar bahası
1: alasın 32 sonluktan birisi var bek küçük kalamı o de esleme vay yak atil huzur onda küçük olsun çoğun olsun deydiğin ölçem telip yokken bosul meyli deydi kani siz de bağma esleme
0: var
1: emuş esleme de çokun bacı mı
0: Baba.
1: Huanghe yolu Chen Tangjiang yoldan Heilongjiang yola qarap mangan yolun işte maşallah. Şunda köp dostu
0: bilim ben ba.
1: Hmm.
0: Men bilme ba. Xalq yolunun ki nemin bilgi de Abdumabulla sel köp gen. Likin xili bulu da. Likin Goji Chung etrafı da Abdumabulla pevkuladı köp gen. Dik avçan. Sayfa ver. Bana Huanghe yolları digen dep oldunuz.
1: Dep oldum dep oldum başka çoğunlar.
0: İhtifak yollardan maşallah köpü işgi başladı. Şopur dostlar dikkat kımangan bozanlar.
1: Hotan şehri. Hotan şehri lop. Lop piket, çoku baza, ot bazırı, karkaş piketini aldıdık yollar avan. O şu can deep rağınız var mı? Onun iki musandı neydi gül buldu deydi cümü.
0: Ata üskürtke. Yak yok. Anlıştığından da kızıktırıp çöp. Ben bu sana aldım dep koyduk Allah.
1: Talaştırdık anı dep koygan işin. Sizin talaşıp gitmeydi hiç kim. Kuşadın yol haberi kuşa Cenobi 1. May otur yolu Cenobi'den şimalığa dostluğunu aldı da Abdumabulla köp dostluş bağdaydı kuşa taksi he?
0: Hoten şehirdir ki muşu Lopbeket, Çukubaza, Atbaza.
1: Simus saatini aldık yolla koşun işte yolla Ravan neydi Yusufcan?
0: Abdurim Kam'dan avazı kuşurunu o çukum koymadınız siz. Bana.
2: Rüz yetti dikkat ordu yol haberi. Aldı yetti öyle. Rüngen yolu yıkıldın. Çukurca yolu yıkıldın. Karakmanlı yollar var.
0: Buldum makul, ayım gülüm bulup çoruva ki anayla, ayım gülüm.
3: Peyanglu Honglican Yodian Buçhe.
0: Ehe, çayanlı.
3: Peyanglu Honglican Yodian Buçhe.
0: Makul.
1: Ayım gülüm oğulken de korildi ne? Ey, kündük çoruva yerip duruncu mu? Avazınızdan anlayayım. Çançın beylu koş yolun işte, maşallah selke öpleyken tosluş yok. Ben zukamda sakaydım cümü, Tahir doğru taksi.
0: Andım o karmaydı yolu sürü bir karmaydının yolla ravanken tosalak valla yok dedi. Anlayın anlayın.
4: Bu sürüce zaten üstte kulakla yaşlı bu belayeli bebek takı pırdım. Şifalarlı tutacağım yolu ravan.
0: Sen bak
1: Leyli. Ay nimda tatlı kekildiğin de bu Leyli.
0: Devamlı katılıştır oncu mu?
1: Şunda callık.
0: Nimdigen callık şu. Korulan ift kimya yolları azıcık yollar avan ki yolun bir bölgede de kuruluş kılınmadı da dep adım cevapçıları yollaptı. Bu vallahi maske aldın mı? Kapat boyum durdum bir tesirle.
1: Aşında kısa kolu diken cümü.
0: Tapayım ben cümü.
1: Tabii lan ki ya. Kerem bak doktor hanımda nende kızıl çırak içi maşallah köp tosluşlar yok diye uçurun ne tursun canı evet bu cümü.
0: Altın kümüş yollarım bek tosluk gitip de halık yolu karapmangan da diye uçurun seyfa evet bu.
1: Midin otur yolu şimaldın canop karapmangan yolu işte maşallah köprek likin tosluş yok diye uçurun ne çeper tur taksi evet bu rahmet sizge.
0: Ne bir Tesla'nın uçuru karsa say yolu beşkavet körüktün ütüp muşu sucu yolu körük geçe iğir tosluğu diye karşı taraf mı tosluş biraz iğir ki diye uçurun evet bu.
1: Karmaydın yolu uçur bir vesem karmaydı yollar avan tosalgan ahval yok hava uçuk bugün şunda peyze hava depma bu kaypa şuna uçur.
0: Sümeyye ma duyun turup uçur yollaptı mı ne ma karmay garbi kötüsü Gauca Çukul bu etrafları beksel tosla gitti Evet yeni bir gün işli versekli yeni bir gün demalı mezde Bey bu siz işki düşken gününüzden başlap Mançkü işli versem demalı mı Mançkü işli versem demalı mı deyip işleydikken siz o
1: Hoşunda vücudumda demiliş hıyalımda demiliş Dep lan maşında akıllı demeli sanap yürüyordu şıkılıp.
0: Onda kısınız bek çarçap gitersiniz mi o he?
1: Demeli şıkılı da bek mühim işler var mı o kanda şıkılıp. Sucu yöyle özüm keserlikleri doktor hanısın aldı bek tosulup gettiydi ya uçurun çoğu Yusuf Can'a eve atıp ducu mu? Hemdullah usta uçurun ozu köyü dokucu mu? Kumul yolları koşuyorsun işte şunun da ravandı ya uçurun ev her evin eve atıp durakmasız ge.
0: Şunu dağım çakam bu gitip sizce mi? Şıkıp çancan yolda mı? Yansıcan yolluk kip. Kızıltak aylamışsın ki hiç maşallah bek köpke karşı taraftın ki maşallah köp. Ma yol kuruluş kuruluş. Kuruluş, vay uçurun yolla yolluk vardı. Kuruluş boğaş, bir kapı olmasanla, bir mağış şüphin kağıda, mağın bir iğiz gəp koymamışla. Bu olmasa, ben şüphin kağıda gəp kılanmaydı ki, mesela. Şüphin kağıda?
1: Hazır şüphin kağıda körü vat kalkışaydı mı sadece?
0: Mağıkla biz bir karayla ya.
1: Bağışay yol yolla ravan gə uçurun əziz əpəndim əvətibdücümü, rəhmətsiz gə, yollarınız ravan bolsun.
0: Mevlancan.
5: Salam, salam riyasetçilere, Müşüyen Şehir'den Kestek, çünkü orada yolla bir kadar meşhur oldum.
0: Oldu, Abdüzer.
1: Yeni Şehir'den deydi.
4: Yaşı mı? Müşüyen de de, Müşüyen Kulata, Bahar Yüli, Rıva.
0: Bahar Yüli, Rıva. Ah, gepte.
2: Ol bütün yol kabriyem. Bağının altı kızıl taraf. Cennet'te işlemazga. Maşinle ayetim.
1: Buldu, rahmet sizge. Meşk bas, gaz kaçlaş punktu. Normal gaz kaçlağı atımız. Şoför dostlarının ünümlük paydalanıp kalışını tavsiye kılmen. Depma meşk bas, gaz kaçlaş punktu. Dedi ki, Ali Ustam şunda uçur bir yeripti. Rahmet sizge. Onundan başka ma o...
0: Onundan başka?
1: Şiif adın toks saray kızıl çırak çımaşılla bek göğüp diye uçurunu İlham Can evet. Rahmet sizge İlham Can.
0: Molli Gırın'ın ki Hotendik'e seçiş oranını depegen bosanla adep. Nam kulaktan kulak etken Molli Gırın'ın numarını depereyle. Hotendik oranını anlaşıla bir depeson 13-59-75-75. Evet evet tok. Abdullah efendim cuma.
1: Telefon kısınızı hep buyurdu. Aksu'dan yolu uçuruyor. Cenab-ı Sanat Bakçı yolları şunun da Ravan diye uçurun. Çoğu Enver Can evet etti cuma.
0: İrpan Tor Taksi Şopri.
6: Ulan baktım ben bugün. Yürüm ben kanda doyduk. Lan söyle. Neşe aç kırbatım. Neşe kalıplam başında görüm. Anlayın
0: makul.
1: Makul buldu rahmet.
0: Nihmetken uçuruyor Allah'ım. Hoş
4: hocam. Oy. Düşündüğünüzde yaşlı var. Bir de çamlarımla.
0: Tamam, ben de bu izi oturan yer çabuk bir
1: zaman. Makul buldu, bu ne? Rahmet, rahmet.
0: Hey, Lautan'ın ki
1: başkanı. Sağda hiç test kımsak bulmaktı.
0: He, bu test kıldı. Cenab-ı Sanayet Bahçı Yolları Yollar Ravan'da yavuşturun Enver Can'a verdik.
1: Bu şu yola kullanırsa, şuna mı?
0: Harvay'ın mı ne?
7: Brezilyeti çok dağıtık, riyasetçilere gelip Kışkara avaraya kaynatıp olup suyu kaynatıp yamgu yakma içinde koyup çilal zorsa kadar yamgu yakıp tas kaldık. Yani bir yahu buzok turda.
0: Abi bugün Kışkara'da hava uçkulup kiyim bulutlundu temperatura 12'den 24 Celsius'ya gradus kıca edip. Biz kaçta çıkıp edin mi ha?
1: Hoşuna deptik hem de ya bizge evet kinde. Yamgurdu kaldı mı dedi lan karıvan?
0: He yağmaydı der yık gitip yamgurdu kaldı hem de başlataydı ha.
2: Ortadan yol kavrayak. Bakın kızıl sıra kahmeten yolun üstüne çeken yolda maşin bekçik.
1: Makul buldu rahmet. Unza otma aldıdık yollar maşallah intayın köp diye uçurun Yusuf Can evet etti. Hoten şehir kuruluş yolu kuruluş görüken maşallah azrak köp leken tosulup kalış yok. Aslı mi yavatımız diye uçurun cüret efendim evet etti. Gülkamer deydi. Bugün küçük dostlarının ihbası yaman yakışık o. Şunu da söyünüp git parımcı mı? O maklanın avazlarını ağla bir kıl hoş olup şatılıp kalıdık ne adam de. Gülkamer şuna uçur yollaptı.
0: Kaşkar yolu vuyu gonçan aldı da maşallah sel köp deydi. Andın yöcinciye de maşallah biraz köprek azırak tosluşpa diga uçurunu MS-96 evet tuttu. Oldu. Rahmet.
1: Kaşkar yolu vuyu hazır dep oldunuz he? Esleme anladık.
0: Hoten şehri kuruluş yolları kuruluş görgü de maşallah azırak köp. Lekin tosluk kılıç yok. Aslan benim hatımızda cüret efendim. Andın Kaşkar'ın konu şehrine mangıça maşallah intayın köpken. Karvayla yamruk çöre.
7: Ne yamgut kasam neyle üzbağa çiğden yamgut kasam da seçiyken.
0: Seçiydi
7: ha. Çiğden cüke polunma cüke polunma cüke cüke cüke olup kesin kaydı.
0: Yamgut kasam. Bizim işte depto mu ne hava uçkulup kiyim bulutlundu dep yamgurdun gibini kımap da.
1: Şu.
0: Biz bağırını depto. Müştak işlemdi karvaycı mı? Ehval karap, bunda karap baş pemlet tutsan oldu ki. Yapıdığın dersini teyya kılıp bunda.
1: He, iki yol teyarlık kılıp he.
0: Ne?
1: Şiyonu aldı yollar, avan diye uçurdu, erbol evet tuttu hocam, rahmet sizge he.
0: İyisil yaşa uçurmaz, iyisil yaşa.
2: Rüzyeti de şoförde sayılı sürdüreyim ama bu arkandır, kanalı hocam, kuşlukla. Başkarıksın, şarık yönlüsü ama gotize yönlüsü kanalı hocam, usulü maşallah tekli.
0: Көнән гаучаны үстәдә, ә,
1: макул. Ә, Молли Гырының Хотандагы орны чу, Ақташ айланмадыкы, Хайгуан Шаучуның беренче катыды дике.
0: Ә. Уалдыңыз ба?
1: Әйзе дигәндә дә, 10-нчы балачны дәп бәди җиме? Ақташ айланмадыкы, Хайгуан Шаучу беренче катыды дейди.
0: Ашай бер, мен тапамысыз 13-59-75-75 кил телефон кылын.
1: Ә.
0: Мен мыштыгыра хия турме азер, кая кымаңма дисеңиз лам. Мая кымаңып, аяк кымаңып дәп бердәм дәп берди җиме? Лозон.
2: Karvay, yamgur yağırken de emlakçı çıkan kaçkaydı. Ne adılar tepkan var sileğinde?
0: Şu. Kaşkay şehirde meyo şayı yuğu.
1: Tönü gün şayı yuğu baptı şu.
0: He.
1: Nerede? Yeni şehir yok kalkışmam da. Yopur, nerede dedi? Karvay kıyadı hazır. Yeni şehir mi?
0: Hı hı.

0: الله،
1: يا
0: عمو عمي
1: اخشي
0: مش
1: بو
0: وقت خير للتوصيل.
1: ما peri bir uçur yollap da gusledim. Hop hop kaldım. Bayramdan yakın. Bu programın anlayama yaman cil oldum. Könlüm yerimdeydi. Neymiş ha?
0: Kanda hop anlayamadın
1: Biz
0: Peri.
1: kün de bağ o radyo aldı da bağ o peri. Siz anlayamma. Yen bizden kapma.
0: Anlatmadın demek çok şey.
1: Bu
0: Nerede
1: hop
0: çıkmaya
1: oluşunu
0: vardı
1: kim?
0: radyo?
1: Şu emez mi?
0: Şunu bir dene ama yerde edep ço. Normal bu. Oy. He? Kadırız. Çay içtik.
1: Ey çay içtik
0: Kadırız.
1: Kadros.
0: Mektek mevatım ben
1: Siz şu
0: dedi.
1: çay içtiniz mi? Amda
0: İşte
1: amda
0: işte.
1: içtiniz mi?
0: Uykunuz kandı mı? Ay kan mı deriz?
1: Ya uykusuz kaldığında değil mi ama ağzına karar.
0: Uykusuz
1: Nimi
0: kalıp
1: digen
0: de.
1: caranlık şunda
0: Senin
1: canlık.
0: gün baldır okulap de.
1: He?
0: Mücvendinki Çanşehir'de, Sendaoba, yollar avan ki açtı repletçi. Radyo Ürümçi'de mi sözü çıkır ki cuma dedi o.
1: Beycim otur yolda yaptım ama bunlar
0: Mücvende
1: gitti
0: Ürümçi'de bak o şu
1: yapacağım.
0: Ürümçi'de. Öz hal uçuyoruz.
2: Bayağı zahle internet işi getirmişiz ya da koşun işte.
0: Yalnız
2: Ben
0: yani.
2: Niyaz Gürtü Tatbaş, Kızıltak Aydan'la.
0: He.
2: Kızıltak Aydan'ın Niyaz Gürtü'ye yaptım bunlar internet yok.
0: He.
2: Hayır der ki yol kuruyorsun işe ekip diye.
0: He.
2: Şu sebep mi yaptım bunlar internet yok Cimo.
0: Oldu siz mi zıkan mı o? Avazınız. Hotende yolu sürü 5. başlangıçtan sol sanat bank istirap kemen işten maşallah bek çıkken tozluş bakar edi. Necat taksi.
1: Hazır mı o Guanghui körükeden uçur eve ettik ya. Ekber kam Guanghui. Bu yol bile kaysi yönülüş yok gitti. Şu yönülüşün taza bilemeye kaldım o. Bir
0: Yem.
1: yönülüş de aptama bulla köpke aşını ver. İnek tep yerine Ekber kam özünüz.
0: Vallahi yem buruşturur bak
1: Ne
0: alayla o
1: alayım?
0: ne? Yiğit mi? Yaşa. Mektep kagil tutum, ben mensubat dedi. Hey.
1: Ey
0: Rahmet çıma bugün
1: rahmet,
0: çıkıp
1: rahmet,
0: oma kişi
1: rahmet.
0: dostlar azırak dep koymuşsak unut kaldık ya programı katın için çö.
1: Hem de bir teklif tutursa hulut ki Allah'a iddia
0: He.
1: ne? Bunda ısmarlan tolap durup bezdi. Ben periydeydi, telefonum da anlaydı, anlaydım. Başlangıçta uçurumla geldi, uçur kemedi ya. Lakin ben bir vas gördü şimdi körüp durup. Anda anlaydı kendisi de peri ya, şuna. Lakin ben radyoda bir vas anlatış buluyor verdim. Doğuyun şüphe kaldı bu muğam bilen. Doğuyun şüphe kaldı körüp durup anlattı kendisi karakan çağda. Guanghui körükünün üstte koşumcu yolda, ihtipak yolu karapmağın yolunu şaşında. Tosluş köp. Abdümobullah köp deydi, Ekber Kamla uçuruyor. Cuma rahmet sizge.
0: Ben o garbi koçisi azırak tosulup gitti dedi ya uçurunu Sümeyye verdik de o.
1: Çeyizren uzuk
0: Ya
1: silah
0: yak onu okan.
1: yak.
0: Emez o. Yeni bunda kalsak
1: Mavu
0: ak gepte.
1: küzünün sebebi mi? Uyku besip gitip barı da uşurcan. Fakat kan mayı vattı men uykuğa.
0: Asan sen hel köp kişiler uykusu
1: Emmisi aşnak
0: kanmayadı de.
1: boğadı da.
0: Keşi vakti şu baldırlara kulgan bolsak yakşı oldu de.
1: Baldır uklusum tekim uykusu kalmaydı ha.
0: Yaka
1: Şundan bence.
0: kondu baldır uklusu çö.
1: Falan da.
0: Baldır okluma hazır keş
1: Kalmayı
0: vakti.
1: kim bilir.
0: Telefon oynayıp başlak. Keş vakti çö. Telefon oynayıp başlak. Yatı tanıdık.
1: Şunan mı?
0: Başlak.
1: Fukan
0: Ak
1: Koç
0: kepte.
1: koşuyor işte yollar havandaydı Nur Ustam'dan uçuyorum abi rahmet.
0: Ak kepte.
2: Or gütün yolu kabriyet. Dağının adı da Kızılçıral. Kenan'ta işin var kalmasın daha küçük.
1: Makul.
0: He buldu.
1: Tien Shan Chui Jiaojing Da Dui'nin aldıdaki yollarda altın gümüş yolu karap mangan yolu işte maşallah köp dostluş bağı deydi. Nur Ustam rahmet.
0: Yaxşı mısın? Akı açı yaxşı mı? Dip uçur yollaptı da oyundaki bir anlıkçımız. Mən bir kazak anlıkçı. Sizler yaxşı mı? Dip biz caksa.
1: Yaxşı yaxşı devamlıq.
0: Caksa.
1: Anlap durun, katlaşıp durun da sadece mi? Karşı alınız ha? Okşağın samsi ise kummamdı şu cekka. Ürümçünün kayarın samsi ve okşaydı. Dip mayur sorap diken tok. Aa Fukan koçsu da okşaydıgan samsi yaman cık dip başı yani cık deydi o dostla. Fukan koçsu da. İlk ne mi? Çaykan samsi durma aşını mı yaman maktaydı ki hem de. Her bir adamın o
0: Bir yap
1: tem
0: yap
1: yakış
0: yap
1: görüş
0: kare.
1: okşa şumaydı hem de.
0: He. Açtık.
1: Köpünç adam maktaydı ki.
0: Ettiğinde samsi ya iş buldu ya yana bir
1: Buldu.
0: korla minşin yolu yollar avan ki yani tosu çok geldi yavşurunu oğlum canım edip de ondan ma Şebnem siz ne uçurunuz tapşır aldık Şamun'un ki bir avazı uçur bak ya
1: Anlayalı.
0: anlayıl desek mi tor şunun da
1: He,
0: açtı
1: matrepti başında kırık kıp kaldı.
0: açtı mı ha
1: He.
0: şu mantık neyim
1: Uşur
0: bunda oldu
1: çakka bir gep attı. Dağın ayakında gepti ya.
0: bir kancı gep olsun deli versiniz bu yurtta
1: He. Ben daha
0: bende
1: Guangchang'ın aldığı yol an dep buldunuz ha intizarını uçuyor ne?
0: Yok değil mi de?
1: Ben daha Guangchang'ın aldığı yol kuruluş sebeplik tosluş bu vatı da deydi. Andan Ömer ma yol tosalmaydı kelle dediniz o. Kanda yol kendi disek ma bir itiz etrafı da irik kol üstten kol atandı vatı ciddi iş kılıp.
0: Östen kuruluş kıytıp de.
1: Östen kuruluş kıytıp de.

0: 민어 요놈 또 삶아이드 됨.
1: 오늘도 푸닥구나
0: 와도
1: 온다오사.
0: 지마가 요라 도수께서 범마셈데.
1: 샤오시고 베이징 요르 시말든 제넙과 같나시고 옆 도슬로시 바디가 없잖아. 업두살람 택시야 와줍도. 언던 샤르키 시킨지 알람 요르든 무슈 여진게 요르 아르클럭 다와 요르 까랍 망간다. 마실라 아즈락 투룹둠 샤다데베. 세다.
0: Ha, Peri deydi tağa.
1: O.
0: Nəh meydanı körüb aşında qalığı da oyun şübhə xadı anlaydım mən. Ballarım bilə uğruşub gedibdim tağa. Telefonu oynayıp qanda qıp qoydunlar mı? Telefonu buzup qoyub silə çıxmaydıqan qıp qoydunlar mı? Eşkisini dəb gedibdim mən. Uxmağan dikən. Dəb
1: O,
0: başında
1: Peri, kaç yaşlı kırdınız?
0: Mavu şəmbi şəmbə.
1: Peri, onu diyeyim, yaşını
0: Bayram
1: sorsak
0: günlərdə.
1: anlaşmaydı hem de lakin.
0: Şu siz kamlaşmaydıqan sual sonra qoydunuz.
1: Ya hem de bu duyunda ya şıpın kada bazı bir ne çıkmışsa sen telefonuna çıkmaz kıp koyup size de açtık yamallaydı
0: Çoğunluğa
1: Allah'ın
0: aşınak
1: yeşil çoğrak oldu ço bu
0: yamalı.
1: Peri bu ma yamallaş
0: Harsı o yap yaşla
1: de
0: ben
1: şu
0: kay.
1: o onun kaydısını biliş gerek mi ki de boylukan de şu diye de
0: Aşı
1: mesaj
0: demir
1: kırdım sen.
0: işkilerde bir vas görüntüsü yok. Lekin radyoda bir vas anlatış var. Radyo arkalık anlaptırsanız buludu. Haftanın birinci gününden haftanın beşinci gününe gideceğim de bir vas görüntüsü var. Doğuyor şüphin kağıda.
1: Ay boğunuz, moğumunuz. Mesela çoğunda çoğun apıllarınız, küçük vaxtadın bir işine kamlaştıran mısı? Nevrilerin tıllaydı o. Sen mi şey buzuydu, vicdan kapsa her de. Ayda tıllan tıllamamdı o.
0: Çoğunluğunun bazı özü git biri. Bunda bir ilişip kesim sen gepçek ki cık gel kılıp. Ben şunda ilişip
1: İliş
0: gettim de
1: kettim dedi.
0: kapla koyuşturma.
1: Koldun birine suç kesim mi? Sen
0: He.
1: min çocuktu mu? Ayda çocuk kettiği de başta haplaydıgan bir kılığı var. Çoğun şuna
0: He
1: değil mi?
0: şundak.
1: Küçük vaxtımızda bizden başta haplaydı.
0: He.
1: Bika adım bika. Töz yoldu gitti. Bunda tamak tuzun sel cikarak sevesi mi? Ay müstemiş gep tuttu bir şey tarak turuk tarak turuk bir tık bu da klip. Lan okumayı cırsı bitipti mi dedim
0: Ha
1: manga.
0: tamam okşumaya kalsa acı otunu yakış kalamay sen.
1: Ay
0: Ot
1: da
0: kalap
1: kıldım da
0: koyup diysem bir şey
1: yamalaydı
0: otunu
1: açma.
0: yakış kalamap sen de bazı da şimdi kaplap
1: Şu mu
0: kaldı.
1: şu Peri Hanım'ın deyimi ne hem de.
0: O.
1: Mamılık makamı yetken bolsa şu
0: Aşağıda tılap koydu mu
1: tıllap bana
0: deyimizde.
1: telefonu çıkmaz kıyız sen de. 10. başlangıçtaki aldıdın Dabaza karap manga yolun işte tehiçe hazırgıça yollar tosak. Yettedin 38 minit ötte meslek dep koyaydı. Nurimangül Hanım. Çıkır yollattı.
0: Karmayda karvan aşı da oyun şüphe harikalık to radyo sarkılık hem de anlap körüp dursanız buludu karvan.
1: Ben
0: Cuma?
1: resimgi tatkan mayol bek tozluş eğer de bu resimgi karab bilen mi dok? Ay yumulak binanın bilen mi dok? Siz neyin tatkan siz? Bir dep yırına avazlıkçı mı? Turgun davay. Yeni karsak akşam katli okuyan mı dem? Hazır mı yattım ben? Nim boğandı mı? Dep beliyar. Nim boğan siz. Onu başka ciddi işiniz olmuşsa devamlı.
0: Ya, a bayramda uşu cankam bile görüştüm. Zühre'den bile keptike görüşemmeye kaptım ha dep. Aşını okuyamadınız mı? Ne emmesi?
1: Ne yaptık ya?
0: Korluğdaydı korluk var
1: Ya.
0: mıydı?
1: Ya ka.
0: Aksu mu? Kelpin.
1: O korlu de.
0: Şu okulayırım.
1: Uçurun. Uçurun cık yollayı değmen deyim. Divanı al diye divanı al diye edep Turgun hava ya makul makul buldu. Divanı aldı maşallah biraz köpürek ki. Andı mavi keyfan da açıyorsun ki aldı ki yolla ravanken. Samsa'ya giden dostumuz üç yette dedi ki Samsa Saray diyen dükkanı bir yerim bir tetip aksın dedi ki babalancı mı? Korlu'nun ki yen en yollarda maşallah selcek diye uçurunu şuraya verip de. Samfango yolda maşallah köp dostluş bağı diye uçurunu Çimengül'e verip de. Andın Dilber İmin Hanım, Dilber Adem'iz gel kıp tokara.
0: Korlu yan yoldu maşallahcık diye uçuyor şuraya verdi to. Peri tık
1: Dilber Adem.
0: emdellik yaş kırıp yop yaşken tık emdellik kırıp to.
1: Yaşke. Orası belki yaşken sizce mi elik yaşıyorsunuz? Öydü naçlı kıkaç anlavatımız da Dilber Adem'i gekip de. Gık gık uçur veremeydik emiz hem de yol uçur. Yol uçur o musun? Bolu'da Dilber Adem.
0: Açık uçur yolla ben ba anlattım ben.
1: Zanlar
0: Vay
1: nimiş
0: ma palancı
1: katsile.
0: manda kızık gel kıldı palancı manda gel kıldı manda oldu ya kadın şıpkı sana buluyordu.
1: Abstan gekim ayvatı da hel gep bir gep kıl dedi bana. Çok yoklu musun kıl hep bana.
0: Doğru.
1: O da canlı yemeği o.
0: Mihman kütüş yolu koşulun ya Ravan digen uçurunu Yusuf Can'a verdik tocuğumu rahmet sizge
1: Huyanlı nagı piyağı du. Geyvenla de.
0: Ne hu ne lodu maşallah çıktıydı esil yaşa.
1: Ekber. Çansıbet duran Ekbercan. Yerimiz
0: Mukat
1: belimiz.
0: digen bu kapatın cidden kotamda.
1: Ben 10 kal.
0: Naşlı kıptı mı Ekber taksi?
1: İlk vakit neçip bulduk bilet takatkan te.
0: He, doğru bir iş güçün takat 2200 koyluk bile takat kan
1: 2700
0: doğru.
1: koyluk kumulun beltin takatkan.
0: At elki artörk niki nimesine?
1: Bir kırış beltim
0: Kırış
1: bilet
0: beltin
1: ne çıkılır.
0: takat kan diye.
1: Şu an aşın hemisini takıp olsam verme digen tanılığa da bekar
0: Aşağı
1: verdim.
0: digen mi tanısın?
1: Bir digen tıkaya.
0: Aşağı
1: Neyim
0: digen
1: verimiz digen. Şu vakit mukabatın bir denge bizim programımızda kıran. Bu şu Abdumobil klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulağa yetken.

0: pulunuzda tejeydigan Molly Grin qatnaşqan andın işletemizde paletimizde Ahmer White, Ulları Ahmer White, Yağları Ahmer White, Gürüşleri Ahmer White, Açı Su Ahmer White, Organik Gürüşleri Ahmer White məhsulatlarını işletip, tamakını belki okşutup itip mihmallar üzülmeydiğen mihmalları onun başka Şah, Bilik, Lazici, Katarlık müştah nesine çıkıdığan Şiyu, Dodo Şah neydi ki edilsin Adıl Sol Sarı'nın kipaşı oldu ki ula katnaştı andın bu şu Pesil Ram içimliği, Pesil Limon Yalpuz içimliği Pesel şirket katlaştı. Ağzını içip arayman savmaksız katı mükafatla çıkıdı. Pesel Ram den Behram'la musabıksını verip kürüp geldiğin mükafatla çıkıdı. Degendek çoğun bunda. Kandak. Aşınlı bir an alam ses. Şimigo kilonla Batur Samsisi, Kayser Samsisi bek okşap koydu.
1: Batur Samsisi ikisi bir mi ayırıp mı? Saplam okşaş beğendik isimlerini koyup da Batur Samsisi, Kayser Samsisi de be. Eli su kıçılap bakılgan yeşil yopurmak gülünde kandak baksa yap yeşil turduğan da de Reşide sorap diken siz.
0: Onun suyunu vakti koyup baksa oldu onu.
1: Hem de gülü kışçayatta benim o belki tecrübem cıkamaz hem de. Çünkü benim kolumda mı belki gülle aynıp belki büyük bıraksam mı bop gitmeydi.
0: O gülemez ko o bir otçu.
1: Lüylü adam da önümde aşında.
0: Yani ki bir öğüdün yiyen cuan şok havaklı da öğüdün ki havasını saplaştırdı de deriydiğen şoka. Onun suyunu vakti de belsiniz de bolduğun demek o. Bu diğer şeyhin sundurup sokçılap koysanız bir köklüydük an açtık.
1: Naydi bir har bir.
0: Açtık neyse o. Suyunu vakti olduk koysanız bir bulduk. Açtık. 10 numar 100. yakışmışlığa 10 numar dedi ha. Sonraydan bir meslet vardı ya uçuracaksın ha. Bir maşına bu maşını burunki ilgisi çırayı bilen çüp kalan 10 numar 1500 koy çavsu varken bunu yup verdiğinde katli masajmayı vardı. Hazır bu maşının ki Çinyan boşan tuşup kaldı. Edigil bombaydı. Çavsunu yüp verdiğinde açı adamını kanun arkalık makul katırılınca. Toktam obdan tüzgen bu. Toktam tüzsünüz açı sot kılı varsınız. Abdallı Murat Sakıp koydu. Çakır bekip lan. Sot kılı verin ha toktamını götürüp apırıp çö. Müştakta.
1: Nençan yolu asasya ravan diye uçurun boran taksiye eve atıp tuşu mu?
0: Oley bu şu bir yerde diyen gibi genç he. Ahırı hiç berdaşlık vermedi yanılıkçımız. Şuramızı tapşırı aldık şimdi. Bana Molly Grimm'den başkası beka. Namı kulaktan kulak yetken Molly Grimm'ni birinle dedi. Ekber gibi bireyle.
1: Bireyle hem de dep koyup tıkamaz mı? Kaçın akılımızı dep. Bireyle. Şuraya canlı bir çöğe de birip koyup tık.
0: Bireyle bireyle cuma.
1: Zöhre adam korluk bağın uçuca öyge tuğlap mı koyma diye dep. Başına dep dur.
0: O ben okumuşsan bakın ne?
1: O bizim okumuş, ben okumaptık cimmit verip cimmit kepti de asli ya.
0: O korluğu varsa ben korluğu varsa ben miman uya ge.
1: Başına mı?
0: He.
1: O kaçan kaç mihman bulsun şu can?
0: O miman mı korluğu varsa ben o... O digen çoğunlarının yutusa.
1: O benim uyum bu müsaaden ha? Mihman bulsun şu müşe kesin. Tutsa.
0: Müştah.
1: Ha müştah vakti müştah bu oldu adet. Müştah desi devalı da.
0: Öyle sağcı taşla diyor. Ben kim karam dedi kız bu makroya bunu söylerken bu aşına okşayacak. Anda yeni karsak ben mi yaktırıp anlatma ağzınla uçuş kadı bu. Çapçal nayinin ki havası şunda uçuk ya de Osman Çapçal uçuruyor laptu. Bugün Roşengül'ün zukamları hıl sakıp kaptı de uçuruyor laptu.
1: Sakaydım sakı gitme.
0: Nen kudun mu şu yemin dasağa geldim yolla ravanken. Muşu bir iş tünü gün maşına toktuş oranın ki 5. kavitede kheridanı aldım. Şikiden çıksam bir saat 5 kilometre. Ayır durum 14 köy hek çıkıptı. Maşlanın numar taksiye nemişka bundak bulduğandı. Her kancı uzun turgan bolsam 15 minit ketkendi. Başkalanma uçundak ekvalı. He?
1: 214 köy? Onda emesdi.
0: Onda emesdi. Aş hata tonup kalan şeydi. Şu yerdeki kadımla ula.
1: 14 köy deydi. 14 köy
0: çıkıp. 14 köy olsun. Hata kaptı. 15 minit ka aşı. Şu yerdeki kadımla ula bir alaklaşsanız bu tüken. Aşta vakit çok şu maşının çetki tatı hep. Şu yerde ki kadımla var mesul kadım ya komis aşı çıkış iyi kızdılam telefon numarı var. Azra kuşurdu hatalık görülse bana uğrunla dep dedi anca. Şu yerde telefon kılıp ben saat mançıda girgen mançıda çıkan dep dedi sonuzup dike.
1: Neşteriyat Kızılçırak yoldu maşalla, yaşla yoldu maşalla köpte de kaçkaydı ki Efran'la uçuyor ya rahmetsin.
0: Miran'ın karşı tarafı da maşalla köpken.
1: Ay mat hile huzur ba anlık uçlarımız bozsa ama Eslim'e kadı mende bir sıbatta küçük müdü çoğum müdü da yok hak ettiniz go.
0: Altın kümüş yolları koşulmuş diyorlar avanken. Siz rastlamı
1: yok nesin aşında devatkan mümettiniz. Aslında evet koyayım ben numaranın kadar bir bağlısı.
0: İntizar mı? İntizar mı? Çoruk arsa Cenobit Yenşa yollar koşlan yedi yollar avan kedi yavuşçun evet. Dur rahmet.
1: Arkandinkili midonlu yol çüşü yığız bek tosluk getip doğ.

0: Maşını bazır udluk gelgende kılıp oldu. Mağamayı turduk dedi Mustafa'nın da adısı cümü. Ama genç hızı uşağı çüşüyü diye anlık uçumuz mu? Donar koyan midon çüğü şerik garip yolun işte maşınlar bir kadar köp. Tosluş kılıp ha de uçur yollap da
1: E bu Ekber'in Ezmet deyip yollapsız o telefon numarını.
0: Ekber de Ezmet deyip yollap koyup demem.
1: Ve
0: Ezmet Ezmet. Ha Ekber Ekber.
1: Ekber cimi
0: ha
1: o.
0: Ekber he.
1: A şu ürümçilik Ekber.
0: He.
1: A 2000 koyluk bilet ne muş? Bir haftadın bir.
0: 2800 koy.
1: 2800 koyluk biletini anonslarına takip. Şuna olan en ahırda. A şu bir haftadık Molly Grimm'in cedelini kılıp. Molly Grimm'in mukafatına erişken Ekber.
0: Ma doğrulap yolladım cimi. Esleme siz ne kumak onu?
1: Yaxşı mısınız? Mən oylu aylanğaş, radio anlavatı mən. Telefonda anlavatı mən deyip Turdemkam uçur yollab da, buldu.
0: Kumulda et digen de çiğni kaş, Turdemkam aç telefonda anlap uçur bir deyip çiğni kıdaşına. Oylusun mağındaki ayaktan ayaka, mayaktan ayak uçur. Kolunu kayını kılıp, mağını o çiğni kını ki aşında çiğni kıp uçur bir deyip.
1: Meyanış mı çiğni kışçı mı?
0: Asla meyanış. Bunu yaş duğam da astımağa yakışam, çekirep takılı olmağın dikin.
1: Mən çok adamcık yerlerdi meyanış kamrak gemi. Etirgül yoldurup.
0: Bununla karapaya bir kılanma ki. Bişnah miyon için yakış
1: görürsün. Ama kamayma hem de.
0: Ay bu bir kısım ademlerin köyü sonrasında aklı karaplı kalsın ki kendin git kılışınız mümkün de.
1: O karayma. Etirgül yoldur koş yönüş diyorlar aman kedi kapçır nicat takçı. Karı kuçilik ba. Karaymış. Gelin bunda karsak.
2: Rüzetikler yalhavre mağlı sayıldın çıkıp kanallıdın. Kumbağın kendi manga yönüş tuvalet nasıl. Ben işte saçke. Olası bu kızılçırak mı? Ya Hatta saçları kontrol zaten de 10 sekat, 14 sekat bir yerde oldu. Tepte işte maşin üstü bir sıktaydı. Tek aldıraydı kaldım ayrıldı, ayrıldı bir tepki doğru.
1: Elikki Roşen Göl. Meğer iki tarafı yürüp, bunda şuruvağın çeçini ne mi çeşteydi? Ma iki tarafı geçiyor mu? İki kulağının üstüge iki tarafı gibi bundak.
0: Öğür mü çeş?
1: İki tarafı gibi bundak ne mi kılıp? Bunda şuruvağın çeşini. Bir ne mi deydi o?
0: Öğür mü çeş demi tuk ne mi deydi o?
1: Elikki. Sekilek çay
0: çeşme.
1: Sekilek demdi o işte bu ne dedi?
0: Sekilek çeşmiş aldık çay.
1: Aldı mı ya? O manlayı mı
0: aldı? Sekilek çeş dedim yani. Bu manlayı çeş mi? Sekilek çeş mi aldı?
1: Ma anlaşımızın değil mi? Ma otursa da bir maymun bak ya. Maymunun ki şık terpedim de çeş bak ya. Maymun sekilek desek bulam değil mi?
0: He buldu aslında. Devesans devesans buluyordu onu. Üzün ismini koymagandık biz dev yerimiz hemdi.
1: Azır açtık kendini bir maymunla
0: şık terpedim. Maymunla toşan kıvılıp da. Anandaki maymun kumunda çeş yorup koygan da isim ka halet yüzü vaptı.
1: Maymun sekilek oldu de şu.
0: Maymun hem mi ya ismi?
2: Rüzetik tep yalhavaya mağı sayıldın çıkıp kanalladın. Kumdan kendi manga yolmuş tuvalet nasıl? Ben işte saçke. Olası bu kızılçırak mı? Ya Hatma saçları kontrol zaten de 10 sekat 14 sekat bir yer oldu.
1: Ya şimdi maymun sekilek ne uçuyor?
0: Haa maymun sekilek. Şunu olama doğa yapan. Cengon iyi ben terepke he. Tuzluk gitti.
1: Yaşan Cenubi yollar yollar avanken yeni manda karsak Mavo Cenubi Şincan taraf tikile Şankuk vay nimdep sor kandak sorulan sorak kandak sus bir nes kim ki çeklerini kaptan sorap ki vatan sızma kaysacan
0: ya soğuk mu demek çok şeydi o karaganda
1: yüzüm şuya tutsa yüzüm şuya tutsa sizler keysi alın hemen keydi gente hem de
0: he başkala keydinle mi hemen keyi aldın mı de üzdün gumalını atam diye ama belki soğuk tutup yaş kuşanlap kaldın mı silahım keyi atam silah eğer navat silahım keyi atkan mısın lan Demek benim mi keyif ağınım normal. Ne var sizler keyif ben keyif ağam bulsam mesela kayırıp kaldım mı? Demek 10 günüm 10 günümden birisi içilmeyelim şuna kayır kalan ben mi deyip çok Kaysarcan.
1: Aşta oynatma Kaysarcan. Hey Kaysarcan. O müstakil kılığa o bazı nesen sormay kısınızın buluyordu. Yüzünüzün ma o sizimi gasa sen çöp mü dak?
0: Ya onda ergeçli dağınçlığa ergeçmeyizken ha da ergeçmeyi dağınçlığa.
1: Doğru kardeş kulaç yapan gitti ben ki.
0: Sizdekilerimiz boy kılıp aldığının balısı 2-3'ten buldu yani.
1: Şu.
0: Siz yüzsünüz ayede.
1: Kualin körünün ki üstü şişen gımanga yolun işte maşallah sel köpke deydi o. Aman gülüm uçur yollap da o. Öyde bir kıldığın yeşil yıpırmaklı güllerge. O ayet siz de siz de meslek verip siz de. Güllerge adette heptiz bir kıptım su kuymez. Yani bir kıl usul bir piyalıge bir saplık sonu arlaştırıp.
0: Kılığa deydi. Şöyle kılığı çü.
1: Bir piyalıge he. Bir piyalıge bir saplık sonu arlaştırıp bombaydı rast doğru. kılığa. Bir saplık sonu arlaştırıp öyle ki güllerge koyup versek adette işçi batkan makul bir saplık sonu bir kalanı koymayız andın gül koymayız vay balde onun su koysak balde kalanı üzümüz içimizin kolağı gül

0: Көрісу асылық олаң қошу өлістері бар.
1: Болды, рахмат. Мауы чырағда мәсілі бакен, тұрғылы 15 минут болды. Ешілгі өзгәм айватуды бір инкас қойған болсаңла деп. Орнын бір дәппәсін ұзып түке, біз қарап білем бұдық бұ, нәдік чырақ келігіне. Бір орнын деп ерің амышнен ке.
2: Біздің ойдық әң кішік радио аңлық үші деп, АБДМ. Ойжу, қанча айлық олды бір 5-6 айлық қоғанда қыламды неме, ә?
1: Ашынақ кене,
2: ә? Радио аңлап, ят дейден.
1: Қуанхуй көрігінің кі үсті бәк тосылып кетіпті, деге ауқтырын әкбер такси әвәртті. Иштіпақ елдірдің, Шинхуа, Нәлу тәрәп қарап маңғанды мұ, машылла азырақ көп тосылыш бәке дейді,
2: ә? Мақыл болды, рәхмәт.
1: Шинхуа, Нәлуға.
2: Сүні әмірі елдің машылла көпірек, лекен тосылыш жоқ деген ұшырыны бәқтік мән әвәтті жұмы. Тойша еген әкірімнің кепі еққу деп қайыр. Ау батты ғу әкірім жамы, ба, ісімін өзгертті ғу дәймә. Дұңар қоям бадамен шықшы ғызы кәйгенде төт машына яндаш жол кәйін кәйіндің өзіра сүркіліп кетіпті. Тосылыш қелел иғыр, арқан талымай башқы елден талап меңладайды. Жұмы ма Мұстафаның дадысы, шың ай ашында тосылып кеткен ақшайды.
1: Ма Хунгуаншан көр, ма әтраплан бәк тосылып кетіпті дейді. Мән істейм о? Түмен, түмен адам.
2: Yüz mağlağan nem üçün oqşaş nəsgə pişmaq degen gap mı?
1: Ay özünüz sual qoymağa boldu. Görüşün
2: suyunu qoysun. Şeker suyu quysun mu bək ayın dikən deydi qo bu xayfa şeker suyu.
1: Ay ən yaxşı su degen ki su birinci mi
2: onun qara. Onu qoyub. Şeker suyu kolu deyəm de içilən nəsələrdən
1: mi? Uyunu puraydığan buqan mısan yenə?
2: Ha.
1: Biraz bəzi nəsələr məmdə üzəni adam ilə isə isti boğan bilən onu güllərgə
2: Gürüşünün suyları buldu, gürüşünün suylarını kuyu içinde ben anlığan ne?
1: Oya gidin kusanla bek. Cuma.
2: Ey mağam anlığı için biz Ekber Efendim gibi bir büyüşük lazım ki. Orunum Ürümçü'de, Tiyan Şençü'de, Obdanırak, Bosa, Konu, Bosun, Meyli. Belen balıçon boğan büyüşük olsun buludu. Dep şu büyüşükler balıçon atıdı.
1: Ya a büyüşükten çıkan balla, asasa yakışı çıkan balla bolsun demek ki.
2: Onda değilsiz.
1: Abi büyüşük yetip çoğun oğam... Aş büyüşük yetip çoğun oğam balla, ne ayeti, edep, ahlakla...
2: O büyüşkü bağlı kulamda bir adamın ki kanda ol işi.
1: Məqsəd şükə, Ekber əfəndim, deməkçi də.
2: Onda gəp yox o.
1: Bəzi də dəttə dəb qoyduq əm.
2: Hə?
1: İşte dəttə dəb qoyduq əm.
2: Mən ən putqollur tüz bulsam, şu büyüşkü domdan yetib çoğun obdu digən anlığa nəm. Ləkin, ə bu büyüşkü domdan yetib, şunda əm ədəb əxlaqlıq yaxşı çoğun obdu digən nəm sizin ağlı işim cümə?
1: Çoğunlar da sonra pek nə?
2: Aşına mı?
1: Hə. Rüzvangül xanım çoğun.
2: Siz büyüşkü yatmamız kəndə misə?
1: Müştak diyorsunuz, bulam da ama müştak diyorsunuz.
2: Aş büyüşük valla bulsa ama Ekbercan'ın ben sana alıp dike hazır aşı ciddi bir büyüşük gereken tok. Abal çoğun oğan büyüşük deydi. Cuma? Yaşlar yolu koşulun yedi, maşınlar bek çıktı ya uçurun intizar evet de. Daha ben bayzatını aldı ki yolla işkili görünüştü, şunda ravan ki uçurcan.
1: Siz kim digen de büyüşükten bir old kırtım çıkıp gitken?
2: Ben büyüşükte.
1: Yatmağın mı?
2: Yatmamam mı ki? Yatmağın
1: mı ki? O yatkanı, o vakti dedi ki bu sizin o Kötürüp geç, kötürüp çoğun kıldığın, karap çoğun kıldığın, ulanın onca ola köp vakti yok.
2: Vakti olmadan bile benim üç kakam edelir, edilirim bağışla, bir kötürüp çoğun kıldığın beni aç, birisi koysa birisi. Koldan kolu kötürüp cümle mi daklan başında çoğun
1: kıldığın? Başta çoğun kıldığın mı?
2: He.
1: Başta mı?
2: He. Başında çoğun kıldığın da görünmeyim ama.
1: Biraz bekçe kadem bakan da çoğun Özangül hanım uçuyor olsun.
3: Şimdi bu maşı canhanlar falan var. Yaşsınlar artık elikallah. Hayırlı olsun.
1: Bir gün olsun.
3: Şimdi oğlum satıraş sevgine gidelim ki. Şimdi o bura yakışarak satıraş Allah bulsa. Tavsiye yapan bulsa Allah bulsa.
1: Anlı uçla. Anlı uçla bir tavsiye yapıp baksın mı? Anladım oranınız mı demem? Bu şu uçurların yolluğa vakti da mı olup mu? Bu şunun okşasını var uçurlar olsun. Ben palağını yedim uçur yolluğa vatime. Desek aşure ayındaki ama o yaş oruların tavsiye. Kayıt yemir kettim
2: böyle gerçekten. Doğru, doğru. Kayıtın uçur yolladınız.
1: He.
2: Şunun karta onun iken aşı məksus şagird kubul kıladığan. He. Şagird kubul kıyıp aşında bir yünər ügütüp koymayan deydiğen ustamla bulsa Allah kılıç numarını kaldırsa buludu. Cuma.
1: O yer tuttu yolları koşuyorsun işte yollar avan ki deydi. Anda yine sayılı. Şu şimal taraf karapmağın liniyede Sucuğu yolu körükünün ki aslında yollar avan kendi avuçlarını erpan evet tuttu. Adın?
2: Unza otudun 5. körük karapmağın yolu işte maşallah bek köp diye avuçlarını çoğu yadıkar evet diye. Minhua koçısı koşuyorsun işte yollar avan. Minhua Koçisi Gaskandı Gaz bir vatıda üçre taptı mı bulay yok. Şarkı işkin çaylanma Minhua Koçisi Badaven Sanayat Rayon etrafı uç boğan arlık. Hoşlun ya daptı mı bulay köprek tosluş yok deydim. Mir diyan şiyerşan.
1: Beyar Kuanlu bek toslup gitti. Sebebi mi şu sayılı uçuduğun maşallah biraz köprekken. Bunun mu tosluştuk yeni bir sebep olsa özara yol koyduk.

0: May bir birisi yol vermey, toslu git pardo deydi.
1: Beijing vakti saat 10.
2: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı. Aka egilik tiklerini ki edin gittim.
3: Ondak da sana bir yan tanıştıray. Altın bulak yan telefon bazarda Fuka icar gibi erilirken. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıklarından şoğulansam olduken. Altın bulak yan telefon bazarı, yan telefon sitvağın heridalığa tokluğu, ekran çaplığı soğuk kıldık ya tehe.
2: Ornet Yaşar ayını azaltık canı büyülü Altın bulak soğuk sarayı birinci kavet çoğun ekranına astıda. 136-3-9-68-444.
4: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özlere tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını
5: Erçilik, Bağbarınlık Mehel, Versan Sarayı'nın menzirsizden örnek ilindi. Tianshan 1. numaralık turalgısırıki, Otturhal İgiz Kavet binalarda hem ailenin küllüki, 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan Bağ Orman menzirsini köreleysiz. Hem adam intildiğen İsil Oltrak rayonundan öy sitviliş, köğününüz dikerek işte. Kızlık liniye telefon numarı 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Şincan Göğal Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102 00125.
0: Hürmetli radyo anlıqçılar. Anlaqatqanlar 107.4 Qatnaz Sənət Radiosunun.
1: Ətdigənlik yollarınızı biz Səmra proqramımızı.
0: Proqramımızda davamlaşdıratımız qadirli anlaqçılar. Avtomobil klubu fəaliyyətimizə namı qulaqdan qulağa yetkən pulunuzu təcəydigən Molli Girnap dolları qatnaşqan. Adın Şincandık İsil Təmizdəş yürüyüş fəaliyyətimizə qatnaşqan olsa Ahmer White ulları, Ahmer White yağları, Ahmer White görüşləri Ahmer White açıq su, Ahmer White organik kürüşlərini çırtıb, tamaqını və belə oxşu bilməqən yəkəndəki mihmallarım, Qaşqadəki mihmallarım və Ürümçüdəki mihmallarımla qatnaşqa. Andın yenə, Mojo, Adıl Solsarayının qiypaşılığı caylaşqan.
1: Çiyi dodoşa.
0: Andın Pəsil şirkindən Pəsil Ram işçimliki, Pəsil limon yalpuz, Pəsil markalı.
1: Aa, Pəsil Ram işçimliki de çıpoğandı ikən çok qumağızlı kişkilik onu savma akıl
0: Limon yalpuz ne olmuş ya? Telefon çıkıldı.
1: Ay şu ya, telefon çıkıldı, mukapa çıkıldı. Pul. İşiyor musun çok? Homba mı çıkıldı ikən?
0: Beş moçen basın çıkıldı.
1: Beş moçen diken de ki.
0: Açta. Andın Behram'ın musabıkısını berip görüp geldi ama kapa çıkıldı.
1: He, ne de olsa aşağıya kapırıp geldi, aeroplan bildi, yatak, tamak, hemen götürüp silahını apırıp oyunduk geldi kan şibacımı. Sizlerin oyunu aldık yollar havan da
0: masayı falan. Çınma payanını aldık şöyle karganda.
1: Ya işte bak yolu daydı o çocuğun.
0: Aşı mı işte bak yolu?
1: Aşı he doğru. Hem muha oyunuzu hiyalık gittim ben.
0: Demek daydı gülge, apam gülge kaptanın maygını koysa bak oynayı diken dep. Nereden taptıkın kaptanın maygını ekep. Bütün gülge koyup öy diken diken pırap kaldı pah pah pah pah pah. İşkilip. Bir gün apam öydü yokçakta. Gülbazırı verip 10 kilo top ekip bütün teşteknik topsunu almıştırıp etkendim. Apam degen set kakşif etkendikken kaptanım aygım çok kötü bir sedepti peri. Açtık şu. Öyge bombaydı o. Oylağı okuyup kalsa buldu o.
1: Oylağı mı sen amında karat bulup dökmüşsü degen o yaman puraydı o.
0: Bu degen nimet olsa.
1: Puraydı de o. Bombaydı o. Bupta peri yıkıl kokmayı bir iş kıpsız cümle yapınız din. Şuna mı?
0: Açtık kımsınız bombaydı.
1: Tıla anladınız mı andın? Tıla mı? Tıla gitti de. Şuna başı. Sadece et malı barattım ürümçü bek soğuk mu deyip
0: Ay onçı ola biz siz tonlap gitip bakarak soğuk kalmaz.
1: Tonlap kalmadık ama onçı mınçı sen zukamda vağın işimiz
0: var. Çapan kıyvarsanız bol çapan. Onu odun bek kelin kıyıp
1: yine. Yani onçı dek ürümçü çıka adam mal ağıl çıka adam o bir iki koçapan ama iketmeysiz sadece de inekla. Onda bir olaydı havara yehvalim yok kamda müşünçülü kıyıp yuduk siz köygendek.
0: Karan ha ürümçünün temperatürsü bir gün karanmış. 9'dan 21 Celsius'ya biraz sıkça. Ete azırak soğuk olduk hem de 8'den 17 Celsius'ya biraz sıkça.
1: Etdiğin keşti sel salkan hem de çüş dağıl yaman emez diken de şu aşında git barımıza.
0: Beni uçurum fakat okumdan olup Elican sel kapıptı, kapımdan Elican.
1: Uçurum çıkmağın kapıldı
0: Bir gebbatı, mağın mukapat kıpkagen, çini çaynak mukapat. Ve? Deli çoğu anı.
1: Bu hemimiz nakleştirmiş Elican kagen, hecep nakleşmeye kaldı dişse, kanda o kaldı.
0: Elican'ın küçürük bir karayla.
1: Uçurcan külüsüz kur, uçan gül, cozu usu aldım deyip, yok, esleme uçurcanı birisi okuştuk diken. Şundan mı okuştuk da, şuna oğlan külketken iş var ayıda.
0: Şeyin kuan elli o koşuyalın işte yollar avan kere gavçarın yadı kara
1: verdi. Hem işe korap oturup üstte üstü alım hem hem de sizim acayip. San Fango şimali yolu canıptın şimali tostu iş eğirdi gavçarın şireli evet tuttu. Cuma bugün adet bugün mihman ke. Bugün mihman keldiken kaç kadem burun kelse siz işleysiz avar kımmayı deydi. Hem de öydü boğandı ikin sizden uyumuzga barılı deydi ya. Tek olduğu çıkıdıkken ben deydi ama gülmüyre. Belki pari şirketidin Cinsiyeye çıkan Gülmira Han.

0: Ханымчы,
1: Әппәптәй, мейхман достық мүдге яқшы еш қараң. Әм 18 пенсия айтшы таңыз қараңыз, зерік пенсия айтшы.
0: Ишлеймен деп кетемейсіз әмдей.
1: Улан бір мүнші нәсілі әбілен келді қараң. Ашындақ. Әкесі, яқшы әкемісі, яман дегелік мәмә, әмді көңілік өтеді күнлеріңіз демекші.
0: İlgirmiş çoğla kılma. Acayip mihman dostu deyime aşu. Hepsi neçe öy aşındak mihman kütet 15-20 adamdan digen. Hiç kandan yok may kütel eytti hem de biz. Şu. Taza kütelmeyi daha mu kaldık mu? Kanda alıp kaldık he? Doğru mu kaldık mu? Yoksa kanda alıp kaldık.
1: Ondan emez. İşçek.
0: İşçek mu ya he?
1: İşçek. Ma bir hep de cepalık işleydi. Andan onun gün demaldık. Hem de bir uf tep bir demaldığa vakitte. Oğlanı ki Onda da ben kütmağla digerlik emez cuma yana yaxşı küt olmayı, ikman digerini yaxşı küt iş gerek. Açtaq.
0: Erkin azade açı.
1: Senin esiyatınla uyumlanım da dep bir vatim bizim. Şu, açtaq kıldı, öyleydi.
0: Erkin mi? Özenle yap içip, bunda dep oyunum da bəməmsiz.
1: Bunda, ulan rahatçılık.
0: Yağla dep çı.
1: Rahatçı mı da? Özünüz mü rahat? Mikman mı rahat? Bunda küsünüz buldu.
0: Muhimi, hem de pek bunda bir dostxan tayarlap ya ki olmuş bunda tizvetmişsiniz mi? Naite bir hoş muameleniz bilen, hoş bir çırayınız bilen küsünüzle naite o şuraya digende ki herkes azadlık verip. Ulağı kiri şu mikin hem de yap içip çıkıdı o adam yap içip kurgancılık nesi yeydi. Yap
1: içip toygan tutsa.
0: He toygan tutsa. Şu bir çırayık o nimeniz bilen, tebessümünüz bilen küsünüz aşına kıl hoş olayım ki değmen o.
1: Şu. Aşta. Özünüz mü hoş olur siz? Hem de yamallı maylı kaysa dene açı bir bir. Bazı mıyım Allah sel yamallı var. Onda akıl değil. Onda akıl değil de yamallı
0: var. Oransı yuka şey tuttu.
1: Başta akıl yamallıydı Allah bana.
0: Digende la bu hem de
1: ya. Yamallısın nim karınız. O işte. Özünüzün ki kayaşı bu içe.
0: O işte dike
1: gepsi. Özünüzün ki şaraitı bu içe. Küsünüz buludu. İşe yerden aldı da piyadla ötüdü. Düşmeydik yarız. İşe yerden aldı da piyadla ötüdü. Kızla çırak yok. Kızıl çırak oran tüpeyken olsa, ösmü keserlikler doktor kanısından kaldı da piyadla ötüden kızıl çırak yok. Muşu işke buldum an köçüreyle mavçuda.
0: Makul makul, inkas kılaylı. Ben şu anda acı Çimaşen suyda tosul kettide deydim alım canına uçuruyor cümü. Muşu mu?
1: Mehmet taksi uçuruz.
2: He. Ötme yekendim ki.
1: Tungcu okyan ko.
2: Baktımlar.
0: Sizin şunu okşu tüptü.
1: He.
2: Falan bir özü yetip ötme yekendim ki. İstakımlar.
1: Yollar havan mı?
0: Batusun canına fakat uçur çıkmaptı cümü.
1: Abdurimki.
0: Vay fakat yolunu mapsız uçur.
2: Ben gibi çoturumu çoturumu kıraldım. Abi mekman çoturu yolu geldim yollarına.
1: Palmer yançı muhtur yollu yaptı hazır. Ben öyde hazır ağırıp gelip kütünü vat kılıyor 40 gün bol diye. Kaçan bir ordumdan kop gitme. İyi iş kılıp. Ve yetip bek sirikte hem de. Programımızın anlağın katnışın. Yani doktorunu körsetme su için yakışı davalının. Nait tezlikte yakışıp geçsiz.
0: Töt ay boğan bulsun mu? Kop tutulan vaktiniz azlı kaptı. Töt ay çıdı etken adam hem de ne üç gün ki?
1: Ne buldunuz Ras? Bilu alaylı.
0: Tuttu ne buldum ki?
1: Sunduk etti demek ki. Dağınlıktan koşuyorsun işte yollar raman ki. Yadık ardına uçuyor. Hadi yine avaz uçurdun bursa alaylı.
0: Alaylı.
2: Salam uçur ki
1: Oy.
2: Havalan yakşı mı?
1: Yakşı.
2: Oy toplum canım 15 yerken mimar çünkü yol kaldı o. Mızara kuşak bala.
0: Ha?
2: Sak burayla mı şey mi dok vermem tek şey deme o mıza. Canlı kutu verdi o.
1: 9.
2: Yoksa bizim sual yok emez mi lan? Falan sürüyüm el.
1: 25 gün?
0: 25 gün ne bop ne mi kılın?
1: Ya 9. ayın 15. günü kegen miman.
0: He. Yani neç gün çidivetken boz toluk bir ay oladı ki?
1: 5 gün dur yedip mağam boz he. He. Ayır durum tesir etik yoldun gelip Liu Chen koçısına çıkıdığın aylan mı körükte? Maşallah bek köp neymiş oğan da o dep buran taksi uçur yollaptı. Bu 25 gün miman.
0: Sayfa deydi o ben bu öyük aldıram mihman kemiz deydiğim buldum. Yazı bir ağınem 3-4 gittim. Kelip 4-5 günde konup ketken bu mısko kıl obdan kütken ahir kıytımda ballağa apsi toğlap sağan mı şunu bilen yamallap kılıp hazırgıç gekamay yürüydü. Şun mihman kemsin boğda hiç mi yataklar diyetin lay kağan vakitte obdan ep çıkıp mihman kıgızıp yüzüp iş güzüp yol kısıp koysaklı boğdak. Şunu olan yamallap tiyatro kurap yürüydü. Ben de hoş kılanmadım dep şimdi deydi.
2: Yol kavra tipi daha şu yollar canım bizim yollar maşallah sel köp.
1: Makul buldu. Makul. Yangavat yol.

0: Orada yolla Şinhua Nello tarap gelişte balla Ravan kendiydi. Makul. Ben yarım saat ol saklıqlı ya. Cevap bilmem siz bana de. Uçur yolla hapsız topturun ama avaz
1: Ben de
0: okuşurken bu.
1: sorgan boğu itti.
2: Akan yaxşı mı?
0: Yaxşı mı?
2: Akan yaxşı mı?
0: Yaxşı dağın.
1: Yaxşı
2: Akan.
1: yaxşı.
2: Kusun şu ergen kundan aşımına bir bana şüphem çeken bozul bu pike. Rahmet.
0: Nimçe dedi ha?
1: Nimçe dedi? Acem tezge kılsken.
0: Anlaştı anlanlar ben tamam.
2: Akan yaxşı mı?
0: Yaxşı ya.
2: Akan yaxşı mı?
1: Yaxşı.
2: Akan. Kusun şu ergen kundan aşımına bir
1: Kusun
2: bana
1: çö.
2: şüphem çeken bozul bu pike. Rahmet.
1: Kusun çö dedi mi?
0: Kusun çö degen ma?
1: Kusun
0: Zavut kaldık ben sen. Zavut adette mandak çö ama Abdumabullah'ın işlep çıkara vakti da Abdumabullah'ın işlep çıkara vakti da mesela zavut işlep çıkırdık o. İşlep çıkara vakti köpünç zavutla mesela bugün zakaz kılımız. Zakaz kısak zakazını kabul kılgandın kin andın işlep çıkarıp bunda yetkizir dene. Mesela 10 zakaz kısak 10 ne 20 zakaz kısak 20 ne. Hani bazı bir bazır işte kaptım bu olsun ya onun başka bazı bir karhanla olsun aldın işlep çıkarıp koydu Allah'ımda. Mıngne işlep çıkarıp koydu. Adın da çıkıp satıdı. Ya çok olmuş bazır yakışıp gitti da dep durup aldı işlep çıkarıp satıdı kalır mı? Ulan da setep onun için ahır kayacak setip olan mı o maşını? Yeni maşını alırken. Sıkılatta turup kalan bir mezgil çö. Mandak maşınla ba. Muşu maşınla ne kusun. Yani zavut kaldık. Ambar kaldık. Maşını se de başta atıvagan. Şu maşınlandaydı. Yani bu maşınların ki şu birden bir olaylığı bahsel muhabbet oldu. Yeğindisiniz yeğen maşına. Lakin hem daha uzun turp etken bosa çıkıp aydıge vakti da çokum Abdullarını bir almıştırıyor için ne? Abdullarını çö. Bazı bir asraştırılır bek uzun turp etken bosa çö. Sel bir asraştırılırını bir kıvitip onun iki aydaş ne? Talep kılgan gibi. Muştakiyiz. En dostunuz mu? Çitay yolu Xoteng ikinci köçüsten Huanghe yolu qarap Mangay yolun işte maşallah bek köp geldi gavçur ne Eysacan Xoteng evet tuttu.
1: Makul buldu rahmet sizge Eysacan Xotan'a. Şinşçü Şilyen Şrang'dın Beijinglu tarap karap mangan yolun işte maşallah bek köp tosluk kettir diye uçurunu elde revet tuttu rahmet sizge. Şunu ola Abdusalamcan'la uçurumuzu tapşırıp aldık. Ma Yenavat yolu Şinhuanenlu tarapke gelişte yollar avan diye uçurken cümü. Rahmet sizge. Mahmutcan siz mi alamadınız mı?
0: Rena Gül'ün bek hapoptu kapoptu ilişkisi yok Rena Gül karam. Nimde etsiniz? Biz mi çoğu ma
1: Nimdaydı?
0: bayramda çoğu ballağını aram aldırıp bir yer verip oynayıp gelemez mi ki desek. Bayramda ne çıkın kaka vakti çoğu biz aldın telefon kıp biz barımız. Dep açta telefon kıp koyduk karanlığa. Şunu ulan bizim bir yer balan baran mı dok ballağının bir yer çıkan mı dok. Mihmalla. Şu açta kıldı. Ya ulan biz bir yer bar tok dep digil olmağın açta kıp kaldı karanlığa. Pil Allah'ını bozup başlak. Rehan Agül devlet son zamanda siz mi bir yılda bir iş kıtım işte çoğarak bayramlarda çıkarak dem aldığa vakti. Vay biz mi falan niye ki barımız dep işte plan kıptık emmez.
1: Biletlerini hep koyup tuttuk da.
0: Hem de bir şey de biz bile ek etmeyken kim bile bir yek sayet koysak bu şehrini. Bir şey de kalı da öğlenin aşk kuşu mu yedemse. Bir şey de ne kıptıramızla biz ama vallahi bek apamızak bir kıl hapı kıldı dep bunda. Dışsanız callık bulun mu? Devamlı kakın depli yaşamanız mı? Hem bunda desek ma bazı çoğunla. Uyay mihman dostu tep demal am bu yılda bir kere ballağı hadi bir koyup ma 7 gün bir yere kapırıp oynatıp gelmedi. Hem de mihman geldik edip işe bakmaya oturuşuna oranı yok. Mençe hem de ma mençe cuma mençe hem de mençe. Ben o cık eskip gitti demiş tak yapılan cık tep. Korkmayı den o meyhanca siz çö.
1: Test demek cuma.
0: Demek test mi? Devemeyi ona o.
1: Onda komanda işim battı, onda dep, onda demeksel test. Ama kanıgarak tukkan dağın, o belki yakın tukkan mı, yaşarım tukkan mı? Özün
0: Yakın boz
1: kerimdaş
0: tekim digilik.
1: akılırım. Özün yakın bosa
0: Tekim
1: diyeleksiz.
0: digilik
1: Yakın
0: onu.
1: bosa akı ya değil mi? Bundan
0: Jirah
1: bundan.
0: boz kokmay digilik.
1: Aşına mı?
0: Sel bir üzanlamı çö,
1: Yamalla
0: bir.
1: kaldıgan mihmanlar cıkken cümü ama mihmanlar yamal tıp koyganlar cıkken ama
0: Ama ne, mihman kıpın yamalıgandın, mihman buluşuna aldı dil yamal tıp tıp lan özünün işini yoksa uğurlaştır bakın yaşımız mı? Ben bu da sen, ne kumalıncı mı aşkım, ben pek eskip gittim, işkılıp.
1: Mihman kütmek mi asan emez, hem silen mihman bulup gelgen vakitte sen bir Da yamallap mı ketmen la?
0: Ya yol içeri anlayalı yol içeri. Yaşım sizler riyasetçiler, mavo ihtipak yoldu maşallah sel azlavatı da o dedi. Makul buldu rahmet.
1: Şunu olan biz mavazanlarını altın vakitini koldum ben ve anlavatımız kumulda. Sizlerin kızgın karşılığımız, özürler yakışı mı? Nayakaş ayalım bile anlavatımız. Dün gün yağmur yakan hava şunun da bir kıl peyzi. Dep,

0: Ürümçi şəhərinin ki, hava rayını aldı məlumat birikdəm, doq.
1: Aşına qılaydı.
0: Ürümçi şəhərdə 10-cı ayının 12-ci günü geçə asasən hava uçuq, bəzdi bulutluq bulub, yuxarı temperatura 17 Celsiya gradusdan 21 Celsiya gradus qıçı buludu. Hava rayı nisbətən rahat, bıraq ətigə və keçdə yenilə soğuk bulub, tövən temperatura 8 Celsiya gradusdan 10 Celsiya gradus qıçı buludu. Keçi bilən kündüzdünki temperatura pərqi çoğuyub, ətigəndə çapan kiyib, düşdə saldığan küllər başlandı. 10-cı ayının ki, 13-cü günü yeni bir qıtım yağmur yığıb, temperatura şununla əgişib tövəlləydi.
1: Ma gülmirə qırğan qanuni bir orqan işləmdi, bir məsələtlərini köstübdikə. Mən hazırqıc ismimini özgərtəmək, uçur yollumudum deydi.
0: Biz özgərtib
1: qoyduq. Nə vaxtı bağ deyib isim qoyğan ağlıqçımız. Dağ isminizi biz özgərtib qoyduq.
0: Bunu mındaq deyib özgərtdiyinizsiz özgərtib qoymaz.
1: Ba Gülmirə deydi, toxtamniki 3 yaşı bolsa bəlkə eşib gedib to qollamaydı. Sot məhkəməsi mə ən yuxarı bolğanda 21 saat deydi.
0: İcarə pulu
1: var.
0: Onda olsa yeni bir uçur başını
1: yakışır. O Mahmut degen bala çalğı hesaplarım yasaydı ki, yasap setip başında işlerini kılıdı ki, ataş bakat. Dekken tapamadığımız hazır bugün ağlama yutup ki radyo Qarğanda, he?
0: Roşan Gül, eğer icazet kısınız bana bir uçur başı için yakışır.
1: He, yetkizir.
0: Yakında devlet baş idarisi memleket boyunca başı dair memuri ceza ölçümünü ilan kıldı. Bu ölçem 11. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu iken. Bu başqa dair məmuri cəza ölçəş ölçümünün məmləkət miqyasında birlik kəgəlikdən dərək verdi o.
1: Tüqdüm?
0: Tüqdə.
1: Oy Məhmudcan taksi, ködük uçuruz ne? Deyəndə uçur yizibləyətmə, yizibləyətmə. Dəb ködük qoba inkasmı qaytadıq qo uçurunuzğa.
0: Yeni bir uçur başınma.
1: Paxtaklik yesin o yolları ravankən.
0: Ürümçidiki 5A dərəcəlik mənzir rayonu boğan Tiyanşan Çoğcılğısı mənzir rayonunun ticarət vaxtı tənşilədi. 10-cı ayın 7-ci günü Ürümçi Tiyanşan Çoğcılğısı mənzir rayonu Veyşin Amüvi Supsıda mənzir rayonunun ticarət vaxtının tənşildiğallıq uçuru elan kılındı. Ticarət kıldığa vaxt bölü ki 2026-cı ili 10-cı ayın 8-ci gündən 2027-ci ili 4-cı ayın 30-cı günü gücü bulub. Kündülük ticarət vaxtı saat 10-du başında saat 17-yarımdə belə setiş toxtuldu ikən. Saat 18:20-də taqılıdı ki. Bilib qalsın deyib çıxan.
1: Hə, bubdə. Daha sı.
0: Əmdə anadan çıxıq.
1: Şirəli deydi, Fukan Koçsinin ki, Linglong Yuan Shao Chuyunun as tərpədə deydi o. Aşan deyən teras doğraysınız, gəldim mən sizin ama. Kəmidim ya.
0: Ya, kəmidim mən, bək diqqət qımabdı mən.
1: Aşan, əmiz aşan deydi.
0: Aşan basın.
1: Shao Chuyunun yanda deydi.
0: Əmsi aşan verib, adutturunuz da 13 dolasız əmsi, cümə. Yana qarsaq, dəmiliş yitib kət. Mən bögən vay vay dəmiliş mən iş qılıb dəm alım edib obled xotan taksi bə qoşub gedib.
1: Yotdum mən də başına deyir. Jurnal sosarın aldı yollar avan degan uçurda
0: yadıqara edib.
1: Bayramda
0: ha? Hə, bir gün o özünüz dəmiliş verib, rawers dəmilib qısınız bulay verdi. Tırışcan qadirə.
2: Yaxşı mı uçurda qarışanlar da şapırdıqlar.
0: Yaxşı mı?
2: Aslında bu namazı bu biraz olsak mı tuzlu bir şey, biraz olsak mı tuzlu fakat ötken yok. Kestik neymiş oldu.
0: Ama yol bek tuzlu bir kettir. Bak hoca.
1: Makul.
0: Oldu makul.
1: Merhube.
0: Merhube?
1: Doğarfan yollar havandaydı. Merhube hazır. Doğarfan kitu yutuptu.
0: Silah koyup koyun, nimbosu meyil deyip undatsınız.
1: Siz ne? Nimdep koyup koymuş?
0: Okumadım ben.
1: Doğru, sizin isminizi ben aldın kıttım özgertemeyken.
0: Özgertil olmaydı ki.
1: Siz kanda kovaldınız, okumadım. Şimdi bəxtlik mən silah bilen deyip isimlerini yazıp lastığa.
0: Özgertil olmaydı ki.
1: Özgertil olmaydı ki. Koydunuz mu?
0: Başkalar benim ismimi özgertemiş olan diye alır ki tanışıp koyun okşaysız. Cuma açtık işken.
1: Fakat özgertkil bulmağın aldın kıttın mı? Siz bir nemi özgertip koyduğun vaxtınızda mı?
0: Özgertiş imkanı etmemekti o. Anı ihtifak yolu yolla içildi, hala ravallaştı. Dige uçurunu tapşırı aldı.
1: Merhaba kent tu kısmı.
0: İkinci aylanma yolları meydan taraf karapmağa yönlü işte. Yolla ravanken. Rahmet. Программамызда давамлык аңчыларны каршы алабыз. Біз сағлам су ішіш тоғысыды паранлышымыз. Бүгін программамызға Шинжаның ерлік маркесі 1509 Шию Шәнчуан Юрішлік су тазғыш карханыстын Нурия Турдын тәкліп қылдық.
1: Риясет, яқшымсыз, көпчілік яқшымсызлә. Мән 1509 Шию Шәнчуан Юрішлік су тазғыш карханыстын Нурия Турды.
0: Азыр көпліген достла сағлам су ішіш әхмет берді. Әмі су тазғышыны қандақ талап орын ішіні білмейді. Çünkü birinciden su tazlığı bir kadar kımmet. İkinciden süzgüç almıştırış hakkımı yok idi. Bir kıtım almıştırışka net 100 yuan hatta 1-2 milyon yuan ketidi. Şirket bu kıtım kandak itibarlık faaliyetlerini ötküzmekçi.
1: Doğru dediniz. Hem de bazada su tazlığı türü köp. 1-5-0-9 Şiyu Şençüen su tazlığı bahası, setişten kiyinki mulazimet cahitte ya ki soğatlık buyum bir iş cahitte bulsun kat faaliyet kılımız. Onda asla dikkat kıp anlanla. Birinci, 30 gün haksız sınav şiltisiz. Üyünüz gibi verip su süpteni ölçeş, layiheleş, orın tip bir işte haksız mülazimet kılıdı. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Ben köpçelik bir hesap atıp yerim. 3 yıl geçe haksız almıştırıp yerimiz dedik. Eğer siz del 3. yıl almıştırgan bulsanız, 4. yılı, hatta 5. yılı mı özek almıştırmışsınız mı buludu? Materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsanız şartsız kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajlamaysız. İkinci, haksız sınav işletip razı bulsanız, pulunu eyga 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet hakkı üsüm hakkı ilinmaydı. Su tazlığı uçbağı buldu. Hem de kaynak su içmesinizin el kılımız. Yani 1388 yuan kıymetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su içiydi. Temperatörünü 5 kotluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt talkını demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettiğinde kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çıkken de bir piyal kızlık çay içip hordukunuzu çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydanı işletmişsiniz mi buludu? Törtüncü, menpi yolluk çayş kurutkusu soğuk kılımız. Şamılı küçülük, çayşını zahmelendirmeydi, çiçeğinizi tabi pakırtıdı. Beşinci, mikrobisimli kazan soğuk kılımız. Mikrobisimde tamakının tämi özgürüp ketmeydi, tez pişiydi. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk kılımız. Hemenler bilseler yel kazanı kakla pişirildiğin tamakının hemisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüç özgünü almıştırış ve setişten kiyinki mülazimet doğrusu tohtulay. Bu meselini halkılış, köpçelikten seti valgandın kiyinki endişesini tügütüş üçün bu kıytımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazlığışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdan bəhrəman buludu. 3 yıl geçe süzgüç özgünü almıştırıştın ğam kınmay hatırcam işletəliysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29 telefon numarını isanladı. Çın tutunla.
0: 30 gün haksız sınav şiltisiz. 30 gün içinde razı olmasa şerhsiz kaytırıldı dediniz. Vakti gelgende övgü bir şakkı, söküp ekit şakkı ve başka hakkı elinmeydi.
1: Köpçülük hatırcan bulunla 30 gün haksız sınav şiltisiz diginim raz. 30 gün işiltip yaktırmışsınız ya ki setivalınız kemise, telefon kısınızla hadimlerimiz birip ekitidu. Bütün ceryanda iş çıkanda materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı. Bunun da ensirişiniz hacetsiz. Yani oylu şipakay, öydikiler bile mesel şipakay dediğin işin bulmaydı. Çünkü 30 gün haksız sınav şiltiş vakti var. 30 gün geçi işletkeş oylaşsınız buludu. Muhimi hazır bir vasıta altışta Nurgun Soğatpa, tokluk sudan, çaş kurutkuş, mikrobisimli kazan, yel kazan soğuk kılındı. Aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıştan bəhrəman buludu. Telefon kısınızla itibar kılı sanığı erişeleysiz. Bir pun xajlimay 30 gün işiltisiz. Süpti kapalet giga. Kızlık liniya telefon numarı 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29
0: Bundaq yaxşı soğukatla batılsa, yeni nemi işkilinsiz telefonunuzda kolunuzu elib 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29 telefon kılın. Baya pulunu müddet gibi ölüp tölüsü buludu dediniz. Yeni gelip üsüm yok ki şundak mı?
1: Şundak yarısı ilip kılıp ayda 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buludu. İş kandak resmiyet dakiği ve üsüm ilinmaydı. Buna kılıçdaki məqsəd, xeridalarını itibardan bəhrəman kıplı kılmay, şundakla setişdən kiyinki mülazimetimizden xatircam kılıç. 1-5-0-9 Şiyu Şençüen su tazlığışının bahası, setişdən kiyinki mülazimet cahitdə ya ki soğatlıq buyum bir iş cahitdə bulsun kat pahaliyyat kılımız. Onda asla dikkat kıp anlanla. Birinci, 30 gün haksız sınav şiltisiz. Üyünüz gibi verip su süptünü ölçeş, layiheleş, orın tip bir işte haksız mülazimet kılıdı. Materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı.

0: gün sınab işletip razı bulmuşsunuz, şersiz kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajırmaysız. İkinci, haksız sınab işletip razı bulsunuz. Pulunu eyga 199 yuandan 13 ayda tölep bulsunuz buludu. Resmiyetteki ösüm hakkı ilinmaydı. Su tazlı uçba buldu, hem de kaynak su içmesinizle halkılımız. Yani 1388 yuan kımetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kotluk tanşaysız. 45 gradosluk suda süt talkın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettigende kopup su kaynatıp ondan soğutup yürmeysiz. Keşte işten çüşkende bir piyal kızlık çay içip ağırlıklarınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi buludu? Törtüncü, menpi yolluk çayş kurutkuş soğukluğumuz. Şamılı küşlük, çayşını zahmelendirmeydu, çiçeğinizde tabi pakırtıdı. Beşinci, mikrobisimli kazan soğukluğumuz. Mikrobisimde tamakının tämi özgürüp ketmeydu, tez pişidu. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk kılımız. Hemenler bilseler, yel kazanı kaklayıp pişirildiğin tamakının hemisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüç özgüne almıştırış ve setiştiğin kiyenki mülazimet doğrusu tohtulay. Bu meselini halkılış, köpçülüklerin seti valgandın kiyenki endişesini tügütüş için bu kıytımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 kiridar. Süzgüç özgüne 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazılışının süptüge 3 yıl, yadroluk usküllerinin süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdın behriman buludu. 3 yıl geçe süzgüç özgünü almıştırıştan gam kınmay hatırca mişirtelisiz. Kızlık liniye telefon numarı 4006001929 4006001929 telefon numarını insanlarda çın tutunla.
1: Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez diginiz kişini kızıktırdı ki. Bu rast kept he? Vakti kege vakti de xeridarla bilen karınla olmaydıgan ya ki haqqaldıga iş görülüp kalmasa.
0: Elbette rast, süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez. Ben köpçelik bir hesabat kıp vereyim. 3 yılgıca haksız almıştırıp yerimiz dedik. Eğer siz del 3. yıl almıştırgan bulsanız, 4. yılı, hatta 5. yılı mı özek almıştırmışsınız mı buludu? Özek almıştırıştığında bir 2000 yuan tecep kalalıyız. Yani kilip haksız almıştırıp yerimiz. Öğü veriş hakkı, materyal hakkı, işe kalmayımız. 3 yıldan kim bu, her kıtımlık özek almıştırışka 280 yuan materyal hakkı alalımız. Başka hiç kanda hakkı alınmaydı.
1: Bir radyo anlıkçı dostumuz, benim uyum Kaşkada, ornatkılı bulamdı, deyip soru atıldı.
0: Buldu, Şincan'ın hemen şehirlerde 1509 Çiğü Çençüen yürüyüşlük su tazılığışın orantış noktamız var. Yeni kilip özekini 3 yıl haksız almıştırış katarlık itibar pahaliyetimiz okşar. Siz pekab 4006001929 4006001929'a telefon kılıp, öyünüzden adresini depesinizle yukarıda değilge itibarlı adım behriman bulalıysız. Köpçelik bir noktada dikkat kılığa, süzgüç özgüne 3 yıl haksız almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılığan 30 kiridar behriman bulalıydı. Aval telefon kılıp, sanını ilgilep koyup, 30 gün geçe aldırmay oylaşsanız buludu. Vakti kegende seti almışsınız mı, bir pun pul kajırmaysız.
1: Baya bir münce soğat buyumunun gibini kıldınız. Bazı radyo anlıkçı dostlarımız belki tuluk anlamıgan ya ki iyisi tutvalanmıgan buluşu mümkün. Yemir kıtım dep birem siz.
0: Buldu. Oldu bilen 1388 yuan kımetindeki akıl tokluk sudan soğukalımız. 3 sekot ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kotluk tanşaysız. 45 gradosluk suda süt talkını demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettigende kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çüşkende bir piyalı kızlık çay içip ağırlıklarınızı çıkırsız. İkinciden, menpi iyoluk çaş kurutkuş soğukluğumuz. Bu nuskudaki çaş kurutkuş istil eksport kılınıp gelgen süpti yakşı. Üçüncüden, mikrobisimli kazan soğukluğumuz. Tamak tez pişidu, tämi özgürüp ketmeydu. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğukluğumuz. Hemenler bilseler, yel kazanı kaklayıp pişirildiğin tamakının hemisine etkili buludu.
1: Karaganda bugünkü itibarlık faaliyette soğukatla hakikaten köpken he?
0: Şundak, 1509 Şiyu Şençen yürüyüşlük su tazılığışını 30 gün haksız sınab işlitsiz. Yarsa ip kılıp pulunu iğa 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buldu. Ösün ve resmiyette ilinmaydı. Bu kıtım aldın telefon kılan 30 kiridar süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırış. Su tazılığışının süptüge 3 yıl, yadroluk zapçaslarının süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdan behriman buludu. Kızlık liniye telefon numarı 4006001929 4006001929.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu kıtımlık programımız ahırlışı aldı da kızlık liniye telefon numarını yeni bir kıtımda birey. Kızlık liniye telefon numarı 4006001929 4006001929.

0: 0991 556 4 tane 9. 0991 556 4 tane 9.
1: Şinjan Yuehao Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125.
2: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şinjan Hayn'ın Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan Aeroportu T2 Aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Halkıra Çombazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şaşamatlik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadratmetre kilodur. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianşan'daki katlı cemiyetinin haşamatlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetrelik kıçı bulgan Tavkulada 5. evlat öyle yapar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
4: Qadirlik radio anglovchilar, anglavatqiningizlar 107.4 Qatna San'at radiosining
5: Aytganlik yo'llaringiz biz samra programmasi.
4: Programımız davomlashtiryapmiz. Anglovchilarningki uchurlarga bir qaraylar. Janubiy vokzal taraflar bak to'silib ketibdi. Changjanglov degan uchurim turg'un navoya vaqti.
5: Rahmat. Suv tozalash uskunasining nomerini xotirlayapman qapsizda.
4: 400
5: 400
4: 600
5: 329.
4: Aytdimmi?
5: To'g'ri dedimmi?
4: Evet, to'g'ri
5: urpaqa qani. To'g'ri dedim.
4: Salkinning bir
5: ovozi chiqdi. Taksi rasmiyat bejirish uchun nadi bejirib qanday qilib ne qilib taksinikini o'qisak o'rtaq ishlatgil bo'lamdi. Qo'lida kuchadin og'an taksiyda ijozatnomasi bor ekan to'xtab kunlanzi bor.
6: Bulida berdan bir imtihonsi bor, men Urumchidagi yo'lning imtihonsi bor. Shuni berib yubarsangiz ham ashu normal ishlatalaysiz.
5: Anda taksiyda ijozatnomasi nega tizimimiz deb aytgan Elnab Sarayg'ajmi Bayburonlig'ichmi so'rabdi-ki Elnab Sarayg'a. Beijingning havo ray qandoqdi qelin kiyim olamdiq yoki oshya qimon qilibotgan deb zuli silyon qatnashni tartib qilsa yetibdi
4: salkin ay salkin
5: nima deymiz andan beijingning havo ray qandoq edi deb
4: bir baydudan bir tekshirib yetardi xo'p menga vaqtimiz to'shib qoldi jumo
5: bumiz biz tekshirib yetardikmi yaradi
4: jumo programmamizni oxirlashtiramiz program bir yasachilari roshangul bast bilan
5: qo'shirjon xizr
4: Nöbetçi Muharrir Ramile Abdümet.
5: Hayır hoş dostlar.
4: Hayır hoş.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun Sapırınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
1: Hey, tınanla tınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızıkarlık yerin paranlarını anlığına bağım bu.
0: Sapırınızda biz sırdaş.
1: Biz sırdaş.
2: Sapırınızda biz sırdaş.
0: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
3: Yani şu Tırık ve Tırık'tan gibi mi?
0: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletip gel. Hem de ben işletip atayım. Bunun dike balam işletip gel. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işletip gelinimiz mengülük Tırık ve Tırık.

0: Hörmətli radioyonluqçu dostlar, səhərinizi bir sırdaş proqramımız başlandı. Proqramımızdan avalqadəkli yaxdırıb anlaşanlarını çin dilimizdən ümid qılımız. Mən riyasətçi dostumla Risalət Qasım. Бүгінгі программызға төмендегідек мазмұнланы орылаштырдық. Алды білен 10 айның 8-ші күнден баштап, Үрімчеде метроның қатнаш вақтыды өзгіріш болыдығалықы тұғырсыдегі өшірне дектіңлағы сұнымыз. Анден дөйләт байрамылық тәмініш мәзгілді Абдоным райондегі жайла түрлік шәкілдегі стималны ілгір сүріш пағалиятларын елгі қойып, стимал пасырда тәмінләш білен ихтияж тәң жанлыныштек яқшы вәзиетіні намайын қылды деген өшірнан тәпсілатты дектіңлады болыды. Radio sayayda sayıbımızda bolsa, Unsu, Tianshan, Tömür, Təvəlik rayondaki Bozdun yaylıqını tanıştırımız. Qadirlik radioyanlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızqılıq bilən qatnaşqaysilə, Vişin Supamızdan nömrü XG1074FM, XG1074FM. Hörmətli radioyanlıqıcı dostlar, proqram məzmunlarımızdan sizlərə yetkizişdən əvvəl hazırkı ən yeni yollu əhvallardan sizlərə biri uçurub yerib deyiləyə. Hazırının özüdə dostlar, Ürümçidə bir qısım yol biləklərdə yalan maşınla biraz köp yürüş asda. Yəni, Sanfango şimali yolu, Yaşənin otduru yoldan, Çəntancan yolu qıca, Cənib şimali yönlüşdə maşınla nait köp yürüş asda, sürət 13 ətrapıda. Onun başqa yenə Mao Xuanxı yolu, Cungi doktorxana ətrapıdık yol biləklərdə maşınla biraz köp yürüş asda. Xinhuan əllu, Lungchuan ko'chasi qarapmangan yo'nalishda, shu go'zal qashdashi mehmonxonasidan Lungchuan ko'chasi qarapmangan yo'nalishda mashinalar ajoyib ko'p, yurish asta do'stlar. Bu yo'lning ta'siri bilan mana Tianchilodimi, hozir mashinalar bak ko'p yurish asta, biroz to'stoshba. Andan Lungchuan ko'chasi ikkinchi doktorxona manjaning oldi taraf qo'sh yo'nalishda mashinalar bak ko'p yurish asta. Dashimindan yana mavo xalq yo'li o'tish mukurikdan Lungchuan ko'chasi qarapmangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Yana qaraydigan bo'lsak, mavi Xipinnalu, Anbala sog'liqni saqlash doktorxonasi oldi tarafda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Tuanjeluning ahvoli qarsak, Dabza qarapmangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Do'stlarimiz endi mushu Tauschangdan boshlab Dabzaqcha qo'sh yo'nalishda mashinalar biroz ko'proq ekan, Tuanjelu. Andan bizning idoraning oldidan Tauschangga qarapmangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Yan'an yolunun ahvalı qarsaq, Yan'an yolu hazırcı Raban Muşu Biyancan Minguan ətrapıqı kəgəndə maşınlar biraz köp ilişki başlapdı. Şınlilu, Raban. Dabaza ətrapıdaki yol biləkləri də maşınlar naiti Raban Minguatıdı. Başqa yollamı Raban. Andan Sucu şərq qoçsu qoşumçu yol. Yingchuan yoldan Beycan canıb yol qoca şərq xərib yönüşdüm o maşınlar biraz köp yürüş asta. Lüyüşən canıb yolu. Xinan şərqi yoldan Şiyin loğuca. Şimal canıb yönüşdüm o maşınlar biraz köp yürüş asta. Yingbin yolu da maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Jichang qausumuşu Çınbey Cugandao qauca. Ətrapı da dostlar maşınlar biraz köp yürüş astaraq cümü. Onda bolsa Veyşen supamızğa kəgən uçurlağı qaraylı. Veyşen supamızğa mu dostlar uçurlarını yollabdı. Avazlıq uçurladın. Birinci bu bitip gelen uçur, nurunu uçuranlaylı.
1: Oraya tepe tepe yaşım sene yukarı biri. Yani o azar sıkıyordur koşuyor mesela bana.
0: Rahmet, Badam Taksi sizinle karşılığımıza. Badam Taksi elbette yaktırıp anlayımız uçur bir yerimiz de uçur bir yerimiz de. Cusa Arna uçur ba. Yaxşı mısınız? Risalet Hanım güzel kaçtaşını aldıdın. Cünban Kızılcırak kegüce maşınla bek çıxken mağı yolda da uçur bir yerimiz de. Bayatın mı? Muş doğrusu uçurun dostlağı yetküzgen. Hem de muşu Şinhuanello. Cümbanğa bağıçı güzel qaçdaşıdın, onun başqa mışı, ikinci doktorxana ətrapıdakı

Sənin bu vaxt ladın yine xəbərdar buluşunu çindirimizin ümit qılımız. Bunundan başqa yenə müşu metro biketlerdə mu yeni müşu vaxt yolga çıkış şundaqla neçimin bir kildiğallıqı doğrusudaki uçurla yeni çıkıp durdu. Dostlarının müşunağı dikkat qılışını tavsiye qılımız. Birinci aydan 9-cı aygıca Ürümçidin katnağan Tianshan namlıq Jungu Avrupa növetçi poizi 750 qatımdan aştı. 9-cı ayının 30-cı günü gece Ürümçi Xalqara Quruqluq Port rayondan katnağan Tianshan namlıq Jungu Avrupa növetçi poizi 750 qatımdan eşip, bulturqa bütün yıllık toşu səviyisigi yıqılaştı. Toşılgan yük 1 milyon 400 min tonnadan eşip, soda sommasının 13 milyard yuandan eşiğe törkü boldı. Tianshan namlıq Jungu Avrupa növetçi poizi 2023 yılı 12-ci ayda tunca katnağandan buyan Jungu bilen Otra Asiya Avrupa'nı tutaştırdığan muhim iqtisat sodu tügünüge aylandı. Ticaret asasi gevdesi Şincan Xalqara Quruqluq Portu Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi Mevqani Devlet Strategisi'ye koyup Ürümçi Xalqara Quruqluq Portu rayonunu asasi tügün kılıp Katnaş torunu ilmi pilallab, Otur Asiyanı tutaştırdıgan, Avrupa'a təsir körüstüdüğün, çigra halkıgan əşya ubrudi çoğun tümürünü bərbaqıldı. Növetçi poizlanın yukarı önümlü katnaşı kolay bolgan tamojnudun ötküzüş mulazımetidin ayrılalmaydı. Bu yıl kirgenden buyan tümür yol tamojna, meydan vokzal birleş bərgətlinib uğurlaştırış mexanizmi ornitib, hər vaqt tamojnudun ötküzüş əndizisini yolu qoyub, növetçi poizlanın yukarı önümlü toşşıqa kapalatlı kıldı.

Hörmetli radyo anlayıcı dostlar, onda bu sevişen sıpımızı kegen uçurladın dostlarına yet güzeliği. Aykın uçur bakken, riyasetçi ətinin abarayı kandak boladı uçur birip de, ürümçidin uçur bir vatdamız onda bu sa, abarayının aldığı məlumatdan dostlarına bir yet

0: AI o'rinlashtirish sharti yuqori, model yasab ishlatishdas. Hukumat o'rinlari korxonalarni amaliyalashtirib qo'lini sur'ati osta. Qanday qilamiz?
1: Aql bulut, Xinjiang AI store'ni ishlating. Xuyju Kimi, DeepSeek qatorliq sifatlik modullar bor. Avrishim bulut kompyuter, shaxsiylashgan aql hisoblash mulozimati bilan ta'minlaydi. Ko'p xil shaklda jonli taqsimlab ishlata olasiz. Telegraf şirketinin mahsulatı. Öz aldığınızda tizginli alaysız. Bir hata. Haydiga uygun. AI, çekit, XG, çekit, 189, çekit, CN degen tor bekat kirip sınav bekan.
2: Tengşten katı mükafat. Kava için emen tazlık kağazırının derecesi yanımı yokur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengşten katı mükafat. Kava için emen tazlık kağazırının derecesi yanımı yokur kötürüldü. Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maska demdi sitilidu. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmakta.
3: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Xinjiang Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellik.

0: 107.4 Қатына Санат радиосының арқайсы программаларын яқтырып, аңлап, қызғылық білен қатына жатқан қадарлик достар. Әмді дектанлады болдығы не? Менің автомобилім программысы, программамызды яқтырып, аңшыңлан үміт қылымыз. Мән риясетчі, Ошыржан Қызыр.
1: Qadirlik do'stlar, mening avtomobilim programmamiz boshlandi. Programmamizni yoqtirib anglash bilan birga qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Men riyosatchi Ruşen Gulbasi.
0: Qimmatli yo'lovchilar bo'lsa, bo'lsanglar bo'ladi. Anglovchilar, paranglashadigan temlar bo'lsa, yo'llasanglar bo'ladi. Undan boshqa bahaltidagi avtomobillar bo'lsa, uchurlarini sal eniqaroq qilib yo'llasanglar, biz yetkazib beramiz. Mushnaq gapam.
1: To'g'ri. Abdu Tursunjon ustam ba bo'lsa, men ba deb aytsangiz, do'stlar, menni bahalaydigan avtomobillaringlar bo'lsa, vaqtni ching tutib programmamizning oldingi qismini ching tutib bir avaysanglar. Biz mə bir yardımda, əmdəmdə bolsaq, müşahidə bir mülazimətdə bolsaq dostlar,
0: hə? Hə, açdıq. Şunam da hazırdan başlayıb əvəz sala buldu,
1: hə? Əmdullah ustam, Zöhrə xanım üç oğlanı tapşırıb aldıq. Rəhmət sizlərə, cümü. Evet, kən üç oğlanlara. Məhmud əfəndimnəki bir avazı quçurub aka bir anlıyıtmız bu.
0: Məli, açdıq qılaylı.
2: Bir yetkirsət yol qavrı usurcama, inşallah xoşluq sıravan.
1: Bugün bərəkət olurdu mükafat bağımı deydi qo.
0: Oy, bərəkət olurdu mükafat bağı. Bugün həm də ürümçüdəki anlıqçılar, yox, nədir?
1: Qashqaya keldik.
0: Qashqadagi anlıqçılarımızga bərəkət olurdu mükafat boyun verməz.
1: Qutadagi anlıqçımızga bəgən həm də bugün Qashqadagi anlıqçılarımızdan birini tanlab durub, umum proqram ahvalı qarab durub,
0: hə? Bu bərəkət olurum üçün 174 Qatna Sənət Radiosu Maşinjanlıq ən isiltəm izləş fəaliyyəti qatnaşdı. Həm də buğday puruğu küçlük altı rənglik yeni yıqılğan dallar adamnı özük jalıb qısa, yeyişlik tar dek tatılğan lağmanlar iştaharınızı açdı. Bərəkət olurı Navayxana, Aşxana, ailədiki mol məzillik tamamlar bilan istimalçıların ehtiyacını qandırmaqda, hə? Onda olsa mükafatını verimizə. Onda olsa Abdurrahman Kam somkisinin buruşu var.
2: O şey gör, sen gör, qandırıq yaxşıma.
1: Yaxşıma.
2: Ağzı saç görüş yolları alan ki, nə? Tamam, dəxamcı.
0: Tursuncan kəldi, hə?
1: Dükkan əmdi mağduq dəpə.
0: Bol, doğru aşı, onu çıxın. Əmdi bolu sonu. Baldur aşıqan bilən sodom bısa. Bazağı çıkmışsa.
1: Degen somkamaydı da var
0: adamlar. He, şu et degen bir somkadın birine bir iş kıvaraydı demeydi hiç kim.
1: Şu he, bu da.
0: Mavo 2025'ninki Şüenyi maşından bir sıvati akran. Maşını bek park gezdeydi bunu. Tursuncan bur yola bireyle.
1: Almasına uçuyor akarsak itibak yolu Tavuzcan tarafından Dabıza taraf karap manganda maşınla sel pel köpken. Ama bek tuzak emez de uçuyor yolla yaptı. Cuma rakmasız ki alması. Onun başka bir yerde ağızlarının üzerinde Yaşan Canlı'nın Çen Tancan yolu, Canıp Şimal yolu işte, Sanfango Şimal yolu mu tutuluş bakken dostlar. Ama uçurladığımı bir paydalıp gelinle anda Tursun Can Usta'm bakken o bana.
0: 2018'den Passat'tan birisi bakken.
1: 2012'den Kişişki'den birisi bakken. Şunu bir bağlı vesaire.
0: 2018 Passat. Bu hafta bunun yolla pedok.
1: Bana evet ve tukka Tursun Can Usta'm.
0: 2020'ninki Feşinca, Lincoln, Cinkon Usta'ydı. Bu oldu. Bunun bir evet bir eyle.
1: Yerken de konak uzge şanlavatımız, yerken de hava bek yakşı yedigen uçurunu Numin Baba evet tuttu cümü. Doğru taksi ablametindeki bir avazlı uçuru bir anlayımız mı?
0: Makul anlayılı.
1: Bana.
0: Vay kene.
2: Hoşçakalık ya, hizinle de kına alınır.
0: Yakşım siz.
2: Herlik bozdu.
0: Yakşım siz.
2: Hizinle de bek yukarımız çektiniz mi ne avazınız basit çektiniz
0: bu. Vay unçula emez hey. Of, şundak mı köngül öldü kendisiyle?
1: Şuna yakşı o avazımız. Yani köngül böyle de avazın anlavatkan boğandı diken. Avazlar andaq manda qangur qungur manda olib qalsa, sal quloqni biyaram qiladigan holat olib qalsa, ochiq desanglar bo'ldi jumu.
0: Azroq yaxshi bo'ldi.
1: Damilib yo'mmisa, men undan ne qilsam?
0: Ha, tinim qilsamasmi?
1: Ha, tuni qilmanmi?
0: Ha. Jeb mavo nimda edi? Mo ajab mavo uchuringiz, ma jeb mashinani yo'lga olmoqchimiz. Jebning nim mashinasi ani bir iniqaroq yo'llang, ha? Uqmay qoldik. 2016-ningki Kiyevdan bir suvar edi, ha? 2016'dan ki
1: Tursunca ustamda Tesla bağımı dolu dep
0: dolu. Bağcı mı Tesla?
1: Tesla yok.
0: Ötkeni bağdı gendi.
1: He? Setik buldu mikin tan? He. Belki tez hazır. Setik buldu diken bu.
0: Hoş tamam ha?
1: Lişan Tesla ekes ayak ne kek. Hoş günü. Hoş
0: kato Tesla maşının ki aldı tur resim düşüp. Konya ocağına çıkarıp koyup diken.
1: Başkalarının maşınısını aldı düşüp aldı mı ki?
0: Ondan mı kımıgan demdi.
1: Ondan kımıgan demdi.
0: Çünkü ola yüz tapka adam turup ondan

0: göz. Şunun 23'lükü var, 23'lükte 95 metre antrenmanda onun daha çok kalsa 156 metre basıldı. Şimdi kol masumlarının ki yılın akısı da bazı çöndürdü, bazı da çiftletmedi, o da kendisi kılmaydı. Bazı mişi bahar bayramı, bahar bayramı ötkenliği için mişi ikinci el mezgülde bazı yazarak tanışıldı. O yılın akısı kendisi de masumların bazı hem de bek çok düşmedi, azıcık düşüldü. Lekin bir tersi tutmadı. Hakikaten tersi tutma vakti kaçan ise mişi bahar bayramı, ikinci ay, birinci ayının akısı ikinci el mezgülde mişi bahar bayramı değil ki anlıkın masumlarının bazı olarak tanışıldı.
1: Makul buldu.
2: Buldu.
0: Şimdi 23'ten cilid yıkadıkta 40-45 bin köy atırabildi.
2: Makul. Ağabey, CRV var mı Tursuncan?
1: 2017'den ikideydi. Küs gelgende ama yen yolu acayip çıraylı hop gidiyordu cümü. Şimdi senle minip yıkılır ama yen en yolu da. Ne mi diyen çıraylı? De, Musa şok şunda şur yolu yaptı. Oylamdık üzümler pişip gitti. Silahını hep yep gidişi teklif kılmaya da arzu gül hazırma. Oylusudik üzümler.
2: Tak çıraylı çıçıp da cümü. Ya kuş kaşı hep gitmepti o. Ya sesi gayri yok. Şunda çıraylı ke.
1: Nasıl? Kuş kaşı yiyen yerim yok ke.
2: Onun üstüge ma baran.
1: Sizin oylunuz kuş kaşı kemmem de.
2: Baranım şunda tekşi bir kıl.
1: Ha, inçki kıgan ken bunu
2: kıl. Yağaş ulan.
1: Ünerven kıganda kılıdı.
2: Ünergen bek üstü ken. Çıraylı çıkıptı. Çıraylı ke öyle oldu. Üzümlerimi degenden içi görünüp durdu. Val val val val.
1: Yakıt tek değil mi sanat? Ya tasvirli adımıza.
2: Yakıt tek.
1: Cinkey ben de atarıp yollar avan kendi ya uçuruna Ali Can.
2: Yakıt. Evet
1: tuttu. Ha?
2: Yakıt da işte kılımda.
1: Başında oğlu da.
2: Cinkey ben de atarıp lan de buldun. Yeli bir kez oğlan. Vay makul.
1: Vay o ne mi cephasız sizler gideyim mi kendim dostum?
2: Ya onda kıpayım al dedim. Kim biz oralaştırayız sizler üzerinden
1: yakıp durma. Şunu ne kıptı da uçurcan hıcıl opcu.
2: Ya o.
1: Benim de işim bilenmeye kalan bir yeri bakışaydı o. Hıcıl okuyan saçında kek kılamayı kalıdı uçurcan.
2: Başta galip ya.
0: Guangxi, Chenxi, Yinku.
2: He ne çinçildin? Guangxi,
0: Chenxi. Guangxi, Chenxi, Yinku.
2: He ne çinçildin ki? Aşının ki yitsanını bir depesiniz. Ondan bir. Hanalo, hoş geldin işte yollar avan kendi yapsın tort taksi Rozcan evet tuttu.
1: Unzat hoş geldin işte maşallah köp. Cinke evan da tarafta yollar avan daydı. Nur Julin Ho, Ali Can, rahmet sizler gel.
2: Rahmet, rahmet.
1: Vallahi sefendin aldı yollar avan daydı. Yadıkarına uçuri.
2: Rahmet.
1: Andın daydı ama taksiye davatkan dostlar bozsanla. Taksiyini karız kılıp alay digen. Dekuen kıgılı bulamdı bulmamdı. Bilidik Allah bu sefer gel kısanla. Taksi ip bakkan dostlar op kasanla. Gel kılanla daydı. Taksiyini dekuen kıp ağılı bulamdı hazır. Buludukan da bulmam diye. Bu ne ben tazı yine hıp gitmeyken ben taksiyin dekken kıp ağıl bulan bulmam deydi.
2: Ben muhmetken bilse o ne?
1: Hem de adet duğu aptım o bulan dekken kıp ağıl buluduk hem de. Likim ha taksiyini kanda oğludukan da kani. Taksiye bakkan dostlar olsun bir depe sunucu mu?
2: Bir anlatıcımız mı Tursun Can'da maşın alaydı gendi. Üzen bağ mı sanma? En yakışıcı aç bir körüp öz gözünüzden
1: çıkıyor. Buyurun buyurun.
2: Bu ikinci kol aptım o bulan diken. Tursun Can o pakız maşını verdi o sizge. Dikip Tursun Can maçta oylaydı o deyme. Üzü bir körüp, üzü bir yaratıp azke edip oylaydı. Hem de miyedin hem benim amaçını da sep birip ayak bağın dinkin hem sizgi yarısı mı sizin o uyumuzdakilerge kolum koşunlağa onunla bununla yarmay kılışı mümkün. Sap mı sak maşından üyen tapalaydı Allah'a bağı çok.
1: Ondan başkalar yarmay kalsın biz gibi yarmay kaldıgan bir adetimiz var.
2: Pek birini mi dep kalsın şunu ulan siz andın.
1: Soğup gidiniz. Ey
2: baştak mı diye edip. Başta bekadın beka baş yüzü bilmeyip durup başkalar seti bakan maşını bir dakika. Ey muşu maşın çö. O zapçastır kıymet maşını mı o? Ma maşını bir kıl aşı.
1: Zapçast yapamaysa edip he?
2: Bir kıl bek mücvet kip bek maşında kıptırdığı mı şu edip. Maturdun bir kıl avaz çıkartam. Beşi delik avazını anlayamayan motor. Ah onun koşunuz yak dost. Maturdun bir avaz çıkartam da digendin ki lan. Bütün kulukunuz aşı maturdun avazını lan anlaydı de.
1: Arası aşında.
2: Aşında hop kalsayız. Şu an aşı yüzünüz gözünüz bilen körüp yaratıp asınız obdan diye hiç sap mı sak maşından ensireydiğin kıp koydu kıran bazı koştunlar çok. Muşu işin doğru kımapsız cuma edip mesaj verdik Allah'a va. Kıran.
1: Vay o mesaj siz kıp boğan dikim bir işini. Onun dikim mesaj verdik adam siz yol gösterdik adam bekçi kılap gidiyordu. Siz şu işini kılıçdan aldı da hem de bekçi yapıp olmasak mümkün. Lekin siz şu işini kıp boğan dikim kim siz yol gösterdik adam. İşiyor gidiyorduk adam rastça kıp gidiyordu. Andın biz mi şu andın hedef minket kalmış bezde.
2: Aşta okşaydı. Ya hedef minket misiniz mi? Kallanız kırvaldık ya.
1: Hee.
2: Ey muşuymuş da göremem de devatan mı kim? Ağzı kekeni bilcirli hava tutu. Dep tılınızdı, dilinizdi, oylusunuz mu? Lekin kallanızdan bir yeri. Aşta mı ye tuttu? Dep oylaydan bu kaldı.
1: Şunun olan mal yüncün deydi, neyim deyken, özünün bolsa maşında dekuan kılı buludu o taksini deydi. Ha ticaret kini çıksın özünün bolsa demek için ya.
2: He, yüncün. He, onda kendi. Lakin onda kıl bombaydı de. Onlardır onda taksiyle yok de.
1: Esasen bombaydı ki dekuan
0: 15 manda 20 atırabildi. 2019'un bozun 514'te 15 manda 20 atırabildi.
2: Bakla.
0: 2020'den cili dekodatta 40'tan 45 milyon atırabildi.
2: Peki şengin olmak var mı?
0: Siyari bağımda o yetken siyari alaylıkta. 2019'un siyariyesi var burada 5 yıla. Örümçü olmasına 75 milyon atırabildi. Hani ki 2019'un sosyal alaylıkta burası var. 96 milyon atırabildi. Akranlık.
2: Makul. Adın...
0: 2019'un ise bunun rubanın yaptı 10'dan 15 milyon atırabildi.
2: Buldu.
0: 2019'un ise siyari rüton mesul alaylıkta 10'dan 13 milyon atırabildi. 2019 ise tadım peyniri yapsa 45 milyon 50 milyon atırabildi.
2: Buldu.
0: 2020'sin ki kendisi yinko yapsa 55 milyon 60 milyon atırabildi.
2: Boldu makul.
1: Tabazanın aldı ravan koş yolun işte hadi gel uçur ne yadıkar evet tuttu cuma rahmetsiz
2: geldi. Tabazanın çoğun bazağı ki hiç yollar ravan ki yadıkar ne uçur ya.
1: Taksinin yarım pulunu tölep yarım pulunu dekuan kıl buldu. Bezle buldu deydi bulmaydı de bezle bankadan pulunu ivilip. Dekuan kıpçı bankadan karısı alan dinkin ondan nek pul tölep ası buldu deydi. Masa sen bulmaydı deydi Allah bek çık ki.
2: Özhal telefon numaranızda evet siz go.
1: А сорап тике бирси. Шун
2: эвет. 2023-нинки ма Гуанчи Чанчи бирси ваке мана Галпжанники.
1: Эвет эттим.
2: Эвет эттиңиз.
1: Баалап болдугу дейми?
2: Макул. Мен эмди көрдүм ау чорны. Жашымсыздар, риясатчылар, менде туудадым бирси 2020-нинки Nissan туудадым бирси ваке, э? 2020 Nissan тууда.
1: 2018-нинки Hyundai Ben CR-V неч булла була дейди ханамы ханым.
2: Hanem hanım.
1: Daha zamanımı evet koyayla gani Tursuncan ustam. Kaç bunlar bula?
2: 23'ninki Lincoln Lincoln dedi. Bu maşını yollap koyduk. Ardeling gene Ardeling diye.
1: Ardeling. Ondan Zübeyir bir avazlık yakıp ki anlaydınız mı?
2: Açta kılaylı.
1: Bana Zübeyir gel kula.
0: Seharınca yaşı mı? Yaşım ses. Yerim pulunu derse. Deyken kutturdu o lekin ağa adamın namını bulmaydı o taksi. Şirket namını buldu o deyken ıslı olan için namını yetke kutturdu. Lekin anda tuluk deyken ağır bulunmaydı. Kalanmaydı.
2: En çoğun olan şu yerimini. Deyken kılıp yerim pulunu töleydi ama işte kılıp oldu ki.
1: Makul buldu. Rahmet siz geldi mi?
2: Bulmayı demez buldu ki lekin yerim pulunu töleydiken siz yerimini deyken kılıkken siz.
1: Resmiyetinde ekran kılımaydı.
2: Yakışmışlar, riyasetçiler. Mavo 2018'den şu ayı maçınızı da bağla pes bul. Bulur bulur 2018'den şu ayı. 2018'ninki şu ayı. Kaç bululdu dedi. Bunu mu yollap koyduk. Anı bu programımızda birkaç uğurlu alaydı kolluğa ve talep kılgan. Yani benim avtomobilim programımızda Ürümçileri Çinxua Canobi yolu cahilleşken şahsat eğiz boşluğun ambulatoru ise alaydı talep kılgan. Yani tarik ve tırt tığlarını bazağı sağan, tırt halkara soğutacak şirket alaydı talep kılgan. Anı bizimki şu Şinyan'lık İsil Temiz'de şirketlik faaliyetimizde berket ulları katlaştı. Cuma tamaklarını essanla, lağmellerini tassanla, nallarını yaksanla okşaydıkan berket ulları. Bak.
1: Şundaka.
2: Şey bir bac resim evet koyupsuz.
1: Bu şunda kırakı vatı men deydi o bu kanda kırakı ne?
2: Çoğun kıraken de sayat orulur bardı
1: o ne? Bu hem de demek çoğu ne? Sayat yetekçisi bu aldınız mı siz?
2: Boptu boptu yakşı tuttu. Yakşı sayat kıldırıyor hep emsacı mı? Siz eğiş menuat kalladın. Yakşı çüşendiriyor hep apaga geldiniz ne? Kulluğa
1: yeni bir gittim, yeni bir iş güç gittim, kesen boğduk, digüzüp, mandan mağızı itersiz. Bak digüdek aylandırıp şuna mı?
2: Bana ma, hem
1: dolu ama. Siz ne aydın mı akıllık bir adama uçurumunu görüp, nemiş yoğallığını bir dep verin hemen ha, dep
2: üsence. Ben azı bir karayı üsence ne?
1: Bu telefon, urup telefona ağam bir iş bağım, ne mi? Maşinayı da ayıtıp. Ellik o cariman üç numur mu?
2: He.
1: Aşınakken o?
2: Ya kulluğunuzda telefonu tutup.
1: He.
2: Aşınak mı yapsız? Aşınak işke.
1: Şunu şunu olan, müşne yaptı. Hazır doğramış işini ki nemsin sel tanışı değil mi? Жариман номерланы.

0: yaxshida yaxshi. Taksining rasmiyatini daykvan qilib og'ili bo'lmaydi. Mashinani daykvan qilib elib 3 yil daykvan qig'ili bo'ludi. Daykvan tugganda jeya qivasi bo'ludi. Yana birsa shirkatning nomida qarz bijirib daykvan qig'ili bo'ludi. Lekin rasmiyatni daykvan qig'ili bo'lmaydi. Endi xub kasunma gap deb Abdulloh shuruq ma'qul.
1: Ma'qul bo'ldi, rahmat juma. Ondan 2019 niki Kia chayidim bir sibakam uchun baholab bergan bo'lsa deydi juma.
0: Alimo Ürümçide wow. Ama maşınınki kışık çakını kaçınarak sasak kula deyip sorup ses. Hem de emli ahvalı karta.
1: Muşayın
0: ahırları kalamdı. Ya ki kaçan bir cudum bularken bir kayıp yollarını musutka baktı da onun ikin sasınız buldu. Hazır kavara ahvalı pek yakşı dene bu.
1: Hazır yakşı ya.
0: Hem de kışık çaktı mı? Bir temperatura sel tövelleyip yollarını...
1: Hem de pek ücre tuturmayma vakti gelgen de aldın teyarlı kılmayın deyseniz sen. Şu 15 lira falan sevarsınız mı buldu hem?
0: Şart, mağdığa musabınız pek çık bulmasak gerek. Hem de tolu uzun yolu mağdığa... Bekki atılmayı etkendin keşkici maşına edeydiğen makul alaya tutup kalsa... Sel avarayı karap yıkılış kalanda anladın senin. Hem de işgibi yerip kip lan mükünü gibi 13 kilometre, 20, 30, 40, 50 kilometre mağdığa şıkıp kalsa... Almıştırarsınız buldu.
1: Şundak. Ama Tursuncan ustam deydi, uçurcan ayda doğru mesele verdiniz, acayip dağınarken siz bu yerde özü yakışı görüp, heydep, sınav seti olgan maşını apırıp, mehal, kolum, koçlar, uruktukalları bulağı görüp, kımmet apsa, eza apsa, oya andayken, maya mandayken deyip, ekilip yondurduk Allah'ımı kılıba deydi.
0: Ajnak şu, el kaynağın fikir gibi nekik edin, özünüz yakışı gördünüz, buldu. Başkalar fakat özününki oyun.
1: Aslında benim ağzım karı çiçeği var ki kendi.
0: Azıraklı orkulaydıgan bolsam ben dilini kol kitimci ba men dep qoy. Azıraklı orkulsa.
2: 2014-nji yil Ford Focus Possible gazva depdi. 15000 kw atrafida.
0: 15000 kw atrafida ha maqul.
1: Buldu. Maqul buldu. Rahmat.
0: Ya mine.
2: 2021-nji yil toplarlar yağır depdi 100000dan 150000 atrafida.
0: Aldık uçurayım bir aldık.
2: 2014-nji yil Ford Focus Possible gazva depdi. 15000 kw atrafida. Şuna gidin bana toplayarlar yağın nesli kalırlar da 100.000'dan 105.000 atırabı da. Şuna 14.000'e Nisan tezak etti 15.000'dan 20.000 atırabı da.
0: Buldu.
2: Şuna 22.000'e Dadon CC'yi yaptı 115.000'dan 120.000 atırabı.
0: Buldu, anlat poptok ha.
1: Hey Hüseyincan siz nereden uçur yollaydı sadette? Hüseyincan nereden uçur yollaydı?
0: Hüseyincan telefon uçur yollaydı.
1: Kanda geldiniz, menüp geldim digendekli gekildiniz ama...
0: Siz mi uçur... Hüseyincan kayada uçur yollaydı siz...
1: He, Kaşkaydı mı? Mukapat birimiz digen tukamaz mı?
0: Kaşkaydık anlı uçlarımızın birisi mukapat biriyle digen tuğ.
1: He, Kaşkaydık anlı uçlar mukapat birimiz digen
0: tuğ. Ama Hüseyincan birli.
1: Hüseyincan birli ki Allah kılıç numaranız ve isminizin yizip evetin he?
0: Mukapat birli gidip keşke telefon para anlaşmancı mı yine?
1: He, o dikkat kılın hem de o anı... O anı bu kan bile, manı bu kaldım şimdi hak.
0: He.
1: Siz mu taza şu
0: o cevap kesici mi?
1: Ladinkine divanı aldı koşuyor işte tinçer çam opketti cuma ben şunçlik tep kuyay depma üriyat kız şuna uçur yollap da cuma
0: sizlerin toyuğu vakit varlıkta ayıkımdan çam çikette çamım yamap yamut bir onla dep
1: ya mustas kan az kuyma digen deklame
0: he açtakken Huanxa yolları ravanken
1: sen etken tamak ne yapışım şüp kaldı dep Huanxa yolu birbirimiz Huanxa yolu yollar avan dep maşireli
0: he şu
1: Şirali buldu. Ağzımız kelgen hem gelip deve gel olmaydı. Bizim ama ağzımız nurgun gepler geldi mi yerde?
0: Şu.
1: Yutvit hazır bazı da. Kekildiğin gep. Andın şu. Maha programımızda yani namı kulaktan kulakı yetken pulunuz netice edilen Esil Abdul Mulligir'in Abdullardım için da bir yaş tavsiyeler bağı uçurcan.
0: Şu mudaklaylı.
1: Gündü programımızda şu. Niye kutkan?
0: Aşkın bir tezlikti bir yetkizeyle.
1: Siz yetkizin ha?
0: Siz yetkizin ha?
1: Ya benim ma avazım sel neyim durdu.
0: Taz açmış da vaktik doğrulap. Neyse, makul.
1: Şu vakitte pek 700 gün geldim inanmış. 45
0: ötün. Abdumobil'nin ki, kayısıkıl asraş turlarını Abdumobil egilleri özleri kol selibli tamamlayalaydı. Hem nurgu Abdumobil egilleri Abdumobil'ni asraş için çokun məksus rımıt kılıç tükallarına bir eriş gerek deyip karaydı. Emeliyette, nurgun asasi asraş turlarını özü kol selib tamamlayalı buludu. Bunun da hem pul tecikli hem özünün yakış gördüğü Abdumobil'ni tekimi yakışı düşenlikli buludu. Özü kılıçkı maskeldiğen asraç turları tövendiklerine özü çıkalıdı. Hava süzgüç üzüki ve hava tanışıgıçının süzgüç üzgünü almıştırış. Abdul, soğut suyuklığı, turumuz meyi ve eynek suyunu karallik tekşirip ve tuluklap Abdumobil'ni her vakit en yakış aleti saklaş. Balın besimi balın güllerinin ki uhpıraş ahvalını özü tekşirip, balın güller işçilik ki taşlarını tazlap bir hatlarlıkla aşırıp bu kamba yine may serpiyatını tövallet gibi buludu.

0: Yağmur sürtkiş konurgandan kiyen öz almaştırıp yağmurluk gülerde körü sızığını tekim enik kılıp oludu. Onun başka avtomobilindeki sırtkı şeklini adli tazlaş, işki bezeklerini asıraş, momlaş katarlıklarımı özü kol selip tamamlıqılıp olduğun asıraş türleri hesaplandı. Bu meşgulat baskışları mürekkep emez, fakat bir kısım asası cabduklarını teyirlap, andın şendiriş kullanmışsa ya ki sin filmdeki seliştirsakla asan el kılı bulundu. Abdumobilin öz asırganda vakit ve hıracatın tecigil babak ama yine yuşurun meselelerini baykab Abdumobilin tekimi yakşı halette saklıqılı buldu. Bırak, dikkat kılıçlı işte geçtik şu ki, turmuz sistemisi may suyukluğunu almıştırış, tötçaklinki oranın bekitiş, motorunun işki kısmı katarlık mürekkep türlerini en yaksı kespi tekniklerini ki bir taraf kılıçlı tapşırış, bihaterlik ve ünümge kapalat kılıç gerek. Yüsen Cangaç biz aç berket olurdu mu kapat verdik mu?
1: Ama ümit ben bir kek ettik hem de işte arkadaş kanunu kılap kılmış kan tosa insanlar kanda alıdı.
0: Ya kanunu bek yerim bu gittik ya şu an terbiyeni mi kıldı bak bunun ikinci dikkat kıldı.
1: Andına mukapat verip kaşkayı nöbet kegen.
0: Şu an doğru kek kaptı
1: da verdik. Doğru kek kaldı ya bu mında deyip mında kulluğalık emez bunu siz bana hata düşemem.
0: Hata çınım kalma ha?
1: Çımı?
0: Hata çınım kalma biz onun kımda kaldı. Köyünün ayakçı 5. sınıf. Bu oldu makul.
1: Makul makul buldu rahmet.
0: Anı nur.
1: Efendim bunda iş yok mu? Uçuyorunuz geldi bana.
0: Hey çıkmaya kaldım da.
1: Oldu da şu bir külüpsiz.
0: Onundan başka.
1: Finlandiyani ki ma Ağustos deydi. Çavukun ayrışımı taz köyünlükdek. Benim iş 2023'den Finlandiyani deydi. Ağustos şüphe köyünlükdek emez deyip kendi tutucuğa şimdi.
0: Ona kılayla hem daha bağlantılı abdumobula olsa Tursuncan telefonla kılığına bak.
1: He? İşte
0: 13. 138.
1: 49.
0: 138.
1: 49.0142.
0: 138. 49.0142.
2: Materyal izleyiş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihinini korutudu. AI işiltey desem, sağlık məlumatdan aşkarınıp geçişinden ənsirəymən.
3: Hey, ənsirmən. Şençlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent, Şınçın, Dərəcidin taşqırı akıl yardımcısı geldi. Merkez Karxanısının bihətərlik kapı altı ba, səzgür sağlık məlumat aşkarınıp getməkdi, tör xulasiləş, oxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım birə eləydi. Belgilik vakitte haksız işletip baksanız bunu da. Tezden gelip sınav peka.
4: Örmetik radyo anlayıcılar, programımızda alınçanlarını karşı alımız. Hazır ıstımalçılar pul xeşlep yakşı mesela setu alanmasıqdın. Setu alğandın kiyen mulazmet kapı altıgı egi bulanmasıqdın ənsiraydı. Bulup mu aile elektri üskünün setu alğanda dikkat kılımızla pulu ısırapıplı kanmay könlü bir aram bulundu. Bugün ıstımalçılarının endişisini tügütüş için su tazlığı setiş itibar pahaliyetini epkaldı. Programımızga 1509 Şiyu Şençuan Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanısından bu xalçamlı paliyyatının təfsili məzmununu tonuşturup bir işki təklif kıldıq. Yaxşımsız.
5: Riyasetçi yaxşımsız. Köpçilik yaxşımsızla. Su Tazlıqış sahasıda mülazimət xizmeti bilen şoğullanğışqa köpçiliknin istimal cahatki əndisini düşünümə. Bəzi kişiler su tazlıqış setiveleşini uylusumu məsulatdan yaxşı çıxmay qilişidin, yarımsa pulunu qaytırıb alalmasıqdın, orın tışqı pul xərcləşdin. Setib alğandan kiyin mülazimət qılıdığan adam bolmasıqdan ənsiraydım. Biz bugün köpçilikke itibarlıq paliyyat deyip geldik.
4: Bək yaxşı oldu. Xenemse bu paliyyatını köpçilikke bir tonuşturup verəmsiz.
5: Paliyyatımız nait adli oçqaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız orıntıp yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rəni pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak haq ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız orıntıp yerdi. 30 gün haksız sınav işiltip məhsulatın ünümünü körüsüz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylıq mı kandak? Sizden digininiz hesap. İkinciden yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilidə razı bulmuşsunuz, yaxşı emezken deyip qarısınız, biz bile alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüz gibi erib əkdudu. Toxtamğı xilaplıq qılış haqqı, söküş haqqı deyəndək haqlə ilinmaydı. Bir pun xəcləməyisiz. İstimal hüquq mənfəətiniz kapalət giyə.
4: Həqiqətə istimalçılarının oranı durup oylapsilə. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu qandaq şəkildə töləydi?
5: Haqsız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu iyiga 199 yuandan 13 aydıp töləb bolsanız boludu. Rəsmiyyət haqqı ösüm haqqı ilinmaydı. Paliyyat aşkara, baham aşkara, yoşurun haq yok. Bıraqlı neçə min yuan xərcləməyisiz. Köp pul xərcləməyi tazlanğan su içsiz. Manı bu oaqlan istimal, xatircəm istimal.
4: İstimalçılar, manı muşundaq paliyyatki ehtiyaclıq bu xərcəm. Bugün telefon qıqan anlayıcılığa qandaq soğutunuz ba?
5: Bugün kızıqlı niye telefon numarığı telefon kılıp zagaz kılgallığa bir pun pul anmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki akıl tokluq sudan soğuk kılımız. Temperaturini 5 kodluq tanşaysız 3 sekot ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 300

0: 89 yuan qiymatidagi manfi iyonliq chash quritqich sovuq qilamiz. Sifati yaxshi, chechingizni asraydi. 3-chidan mikro besimli qozon sovuq qilamiz. Tamoq tez pishidi, ta'mi o'zgarib ketmaydi. 4-chidan markaliq yalqozon sovuq qilamiz. Yalqozonni qoqlab pishirilgan tamoqning hammasini atkili bo'ladi. Mashg'uloti oddiy. Qiziqlinya telefon nomeri 400600019129. 400600019129. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige, öyünüzgü apırıp su tazılığış bilen birlikte haksız oranıp verimiz. Bütün ceryandan hatırcan bu sonuz buludu.
1: Markılıq soğatlarını verdikken sizler, bütün ceryan aşkar iken, bu usul onlarını maktaş qarzi ediyken, aldın telefon kıkan 30 xeridarga yani məksus soğutunla mı bağı deyme?
0: Doğru ettiniz, aldın telefon kıkan 30 xeridar, yukarıqı soğatlardan sırt iki türlük məksus etibarından bəhrman buludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış için pul harcamaysız. Sitib alğandan keyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazılığışının süpitiga 3 yıl, yadroluk üsküllerinin süpitiga 5 yıl kapalatlı kılımız. Setişten keyinki mulazimet toluq kapalatlı ige. Her kanda meselegi yoluqsanız, xadimlerimiz derhal berip, hal kılıp sizin xatircam kılıdu. Kızıq liniye telefon numarı 400600019129. 400600019129.
1: Bugün faaliyetinin mezmununa köpçülükke yeni bir kıtım deyip bireye. Üyünüzü apırıp haksız oran tüp verirdi. 30 gün haksız sınav şiltisiz. Sınav şiltip razı bolsunuz. Pulunu eyiğe 199 yuan'dan 13 ayda tölep bolsunuz buludu. Razı bolmuşsunuz şersiz kaytırıp oldu. Bugün telefon kıkallığa 4 kıl soğat verildi. Aldın telefon kıkan 30 xeridar yukarı soğatladın sırt süzgüç üzükini 3 yıl haksız almaştırıp veriş. Su tazılığışının süpitiğe 3 yıl, yadroluk üskünlerinin süpitiğe 5 yıl kapalı kılıç soğusundan bəhrman buludu. Dostlar, bundaq faaliyet hakikaten az uçuraydı. Aldınıp kılıçtın, behudu pul xeşleştin, setiştin kiyinki mulazimetin ənsirmeysiz. Dərhal kızlıq liniye telefon numarı 400600019129. 400600019129'a telefon kılıp itibarlıq faaliyetlerden bəhrman bulun.
0: Məsulatımızın süpiti setişdən keyinki mülazimiti itibarlıq faaliyet kapalıdık ige, haksız sınav şiltisiz, malını şərsiz qaytıralaysız, haksız oran tüp yerimiz, özəkini haksız almaşdırıp yerimiz, istimalçılar xatircəm bulsanla buludu. Bugünkü bu faaliyetin ötküzüşdiki məqsəd, istimalçılarını xatircəm qiliş, süpətlik su tazılığış işiltiş imkaniyeti iyi qiliş. Paydını istimalçılar ötünüp verip, köpçülükini mənpətke və kapalatke ilgi kılış. Məyli məsulatımız, soğutumuz, ya ki setişliğin kink mülazımıtımız bulsun, həmmisi də hər bir istimalçını razı kılımız həm xatırcam kılımız.
1: Bu xalçamın etkallarını anlap, xatırcam bulduğunlağı odayımın. Pürsət saxlap durmaydı, san çəklik. 30 kişilik san birdemde toşup yetişi mümkün.
0: Paletimiz nait adı oçqaşkara. Birinciden, öyünüzü apırıp, həqsiz oran tüp yerimiz. 30 gün həqsiz sınav işiltisiz. Rəni pulu tapşırmaysız. Başqa hiç qandaq haq ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzü apırıp, haksız oran tüp verirdi. 30 gün haksız sınav işiltip, məhsulatın ünümünü körsiz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylıq mı qandaq? Sizden digininiz hesap. İkinciden, yarımısa şərsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilidə razı bulmuşsunuz, yaxşı əməzgən dəb qarsınız, biz bilə alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüzü verib əkdudu. Toxtamqı xilaplı qiliş haqqı, söküş haqqı digəndək haqla ilinmaydı. Bir pun xəcləməysiz. İstimal hüquq mənfəətiniz kapalət gəyə.
1: Həqiqətə istimalçılarının oranı durup oylapsilə. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu qandaq şəkildə töləydi?
0: Haqsız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu eyiğa 199 yuandan 13 ay deyib töləb bolsanız boludu. Rəsmiyyətdəki ösüm haqqı ilinmaydı. Paliyyət aşkara, baham aşkara, yoşurun haqq yox. Bıraqlı neçə min yuan xərcləməyisiz. Köp pul xərcləməyi tazlanğan su içsiz. Manı bu oaqların istimal, xatircəm istimal.
1: İstimalçılar, manım uşundaq paliyyətki ehtiyaclıq bu xərcəm. Bugün telefon qıqan anlayışlarına qandaq soğutunuz var?
0: Bugün kızıq liniye telefon numarığı telefon kılıp zagaz kılgallağa bir pun pulanmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımıtıdaki akıl toykuluk sudan soğuk kılımız. Temperatorunu 5 kodluk tanşaysız 3 sekundi ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımıtıdaki mənpi iyonluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçiniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi. Təmi özgürüp getmeydi. 4-chidan markaliq yalqozon sovuq qilamiz. Yalqozonni qoqlab pishirilgan tamoqning hammasini atkili bo'ladi. Mashg'uloti oddiy. Qiziq liniya telefon nomeri 400600019129. 400600019129. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige, öyünüzü apırıp su tazılığış bilen birlikte haksız oran tüp verimiz. Bütün ceryandan hatırcan bu sonuz buludu.
1: Markalıq soğatlarını verdikken sizler, bütün ceryan aşkarıkken, bu usul onlarını maktaş qarzi ediyken. Алдын телефон кылган 30 херидарга яны махсус согутуңлар багы дейме?
0: Тогры айттыңыз, алдын телефон кылган 30 херидар юкуркы согутлардан сырт 2 түрлүк махсус этибардан бахарман болуду. Биринчиси, сүзгүч өзүкүнө 3 жыл хаксыз алмаштырып беребиз. Сүзгүч өзүк алмаштырыш үчүн пул хажимайсыз. Сетип алгандан кийинки андышыңыз тәлтүкөс түгөйдү. Икинчиден, суу тазалагычынын сүптиге 3 жыл, ядролук үскүнлөрүнүн сүптиге 5 жыл капалеттик кылабыз. Сетиштен кийинки мулазимат толук капалетке ээ. Ар кандай маселеге жолуксаңыз, кадимлерибиз дарыхал берип

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yıllar azdı bizden bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni sıfat terisi boğan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tanlıganda Fokus markasına alayda kat kılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: Adalik radio aldır ki alıcı dostlar, tordaşlar, çüşlüğünle hayırlı olsun. Coşkun müzik sadarları ilk deyimini yoldurumuzda biz Zemra programımızda başlayıp gettik.
1: Şunlar, sevimlik dostlar, radio dolguları kalıp rıştımızı çın balığanım hanım şu demlerde sizler üçün ağlam ulazımetini başladık.
0: Yeni yol uçurularını del baktı diye etküzüp.
1: Sefer cereyan yolukkan kıyıncılıklarına yardım verip.
0: Kızgarlık paranlarımızla kalbınlarını şatlandırıp.
1: Sepranlığa köngüllük hemre bulumuz.
0: Adılca ablamı tezle gotuk salam.
1: Kunduz ayı durdudun sizlere gitsalam.

0: Yaşasınlar.
1: Yaxşımsınız?
0: Sağlıqlı günlər təzi yaxşınız.
1: Sağlıqda biz deyib qoyulayam. Hə, ma bizim oyunun yollarıma tozulub getdi bugün. Talağı çıxqızmay qaranlama. Ma anam tazlıq qılımız deyib. Yaqıb durmuş mu? Turmuşunu suyduğan Yaqıbsız şu mu? Ondan sonra uçurladın. Akbar Guanxuy nəx meydandan uçur getdi deydi bu nəkə. Guanxuy körükünü taşlap. Akbar Guanxuy. Beygen Guğa kitap yaptı. Beygen Guğa kitap yaptı. Normal içi otkan kuşmamış soğukta. Şirali'nin uçuru da...
2: Hep kuyuptur o yapında. Pakiz kazan beyin. Ayal kişiye kazan beyin pakiz tutkuluk. Siz o pakiz tutsun. Maketim aşağı o kaptı demek için ben.
1: Esta.
2: Retlik çıkıldı saniye de. Retlik. Bir lağma yetişkem, yoga aşık kakallık emez o yüdükülük, yoga aşık pekin deken. Kazan beş yukup fütün şu okulda, koç şu pekinlik, hemen kop kuyup durup, bir baştan kalırsınız. Kalmış hem de o. Yoga aşık pekinsiniz, şu vakta mı yetiştik, ayal kişiden normal ne iş o? Normal. O da ettik iş o. Da yoga aşık pekinsiniz ki şu, pak zretlik iş kılıp.
1: Saniyeden mi yaparan ben arlaşmadım?
2: Da ügün eyli saniyede. Da ügün eyli. Çoğu olsak mı çoğum da kudulu kopkasak sert durduk rağmen. Bu şu yaş kırgıç kaçan gıcı bir...
1: Ügütüm eden. Ama lakin başka den buğamız kapılaydı saniyemde mi hazır külüp dumula kaldı kaçan. Yaxşı tutunlamış kanla. Yerken de hava bek yaxşı. Kulukumuz radyo onlaydı. Kulukumuz radyo onlaydı. Kulumuz konak aklaydı dedi. He ma gep buladı. Almaz dedi. Kaynavatkan kazan su kuyup koydum onu dedi. Yen çatak putak tapaladığınız cuma alak menden de. Oğlum canım. Şebnem Adılcan, bol demdi Saniye Hanım kapıp kalmışsın dedim. Ya Saniye'm demirken şundakken kosa kapamaydım.
2: Ya o kapıgı da gepemezsin. Çıraylık gepledi. Kız onun kapı olsa o kamlaşmaydı ya o.
1: Bağın direk yolları avandaydı da iyiyim diken dostumuz. Munir'e mi manlağı beni bize gelmedi? Manlığım bir kusur tip mi?
2: Ama o sen çıraylık hoptu.
1: Dikin daha zokşmaptı.
2: Tetim aydır o bunda değil mi? Da çıraylık çıkıptı rengi. Rengi şunda çıraylık çıkıptı. Bu lağmandan seyyemez başka ne anısınız?
1: Bak kurdak ki.
2: Kurdak ki. Yan yüz yok onda.
1: Kurdak ki.
2: Hüseyin Can dedi uzun boldu benim uçurumda anlatmak ile. Reaksiye kovatamdı bilmedim. Hüseyin Can muşta gel kısa al benim bedenim birimi çikti de karan. Muşta, muşta alı uçur digendikken cim gel kımayla uçur vermeyi muşundak bir gepin kağandık yıllı keşi oğandı. Ah ah yatamayım aş içim bir nez öyle. Evet kopsam digen aş bu o kalp kılırım birimi çikti digen. Şu bu da gepin kımmanla. Nimişka danla mukafat ne diye valime digen bir uçur aldın programmada yazıp dikensiz 12'den 54'te. Biz azı başlap 24 13'ten 24 oldu. Hem de kopup benim uçurumu pekat anlatmadınız. Reaksiye kovatamdı desiniz. Kaz uçurunuzu aldım hemen. Biz program başlıklı 24 minut oldu. Hem de bir uçur geldi bana. Kalkışı kalkışı uçur. Bunda desiniz olmaydı. Ulan da Hüseyin Can.
3: Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәбләқ сініні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнәк еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт финаларда әм айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжаң Юэхау өйжай чек шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125
4: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы
2: yollarınızda
1: biz hem

0: kendisizem
1: Hua
0: dedi.
1: Jüten kazım. Hua
0: Hua
1: Jüten
0: Jüten
1: der. Dramı mektemen deydi.
0: He. Ondan yoksa Toğrat Aylı. Şincan Sanat or ne? Hua Jüten.
1: Dramı
0: mek. Dramı mek mi? Ya.
1: Mesela hazır şey dedik ya. Gövten de emez ki hazır. Nakşı, sul, nakşı mek de
0: emez. Gövten de opera mek. Ama Hua Jüten de gen lan.
1: Dramı mek ki.
0: Dramı ile opera hoş. E siz de uzunuz depir gariyne de. Toğru et valla ile bu hizmet ornağız demdi.
1: Hata okan mısın hem? Yiii Adılcan, acep bir aş tamakınız. Nem kıldınız o? Yiii acep gönlüm yerim buldu dedi. Son yemdemin gönlüm yerim buldu. Ürümçükü berip karap durun. Sizden uyunuzu kırıp karap durun. Ha ha, uyunuzu kılanın mı? Etken tamaklarını körüp karap durun. Bir küreme acıma fıkam. Ha ha, uyunuzun çöp bilip hemen. Ha ha, fıkam. Deydi.
0: Saniye beden mi?
1: Könlüğü ığır kaptı.
0: Iğır kaptı mı? He, bana. Yakşı ayal degen bende könlüğü ilişini bilirdi.
1: Hatalığını tunaydı.
0: Hatalığını tunaydı. Aş mesele boğaşka. Könlüğü bir yere buldu. Baykap kaldı degen hissiyatta bu an. Baykap kaldı de bir yere bulup. Yakşı ayal degen manda oldu dedi. Hem de manın matrapı tüzülüp gitti de ucu ettim bana.
1: Saniyemden mi? Muhtu kaldık mı? Bu tenkitli geldik mi? Sıkamay kaldınız ya saniyemde ha? Valla Elkam hakkımızdan uçuyorsun kuyaya. Ya.
2: Ben de yakışma adınca, kınıza yakışma.
0: Yakışma.
2: İki geç anlatıp kandık bu. Kıyırlar mı ne böyle çay işte burada kadınca.
1: Yakışı yakışı. Ama doyun şüphe kola kıyıtı aldı mı dostlar? Normal çıkartam da şüphe kola içip ikna.
0: Шыпиха чыкады да.
1: Чыкатым да.
0: Чыкады да нормал.
1: Тойынкы дослар. Тойын кетип алдым я нормал чыкатам да. Мен кетип алды. Болдым шу азыр колдом кепти го. Ала бакамыз мы?
0: Ала бакла.
1: Ала бакла.
3: Адыжан, кундызай, азыр вакытыңлар кайрылык болсун.
0: Рахмат.
3: Жол хабыры. Бак, эле көп көп жыгылып жалаткан, колдан тесамахансынан калдыки. Kız kötünün hemisi en sayın ravana, mesela normal miyim oladı bu. Bugün kişinin tamak için bilmeyen bağlık radyo anlatı dostlarını, şimdi kutsularını, koldan maskanımız saklayınız. Maskanımız da koldama, kuduşan yorum yiyipen, racamen, patlit, goti, küre katarlık tamaklarımız. Sizlerini kutudu.
1: Nekmeyle tük burada.
3: Kesi kımmet tek kişi versenlerini, kim ki onundun ümit kılmen.
1: İsim.
3: Koldama
0: sarımı saklayman. Boş tüt köçüde dokmuştu dostlar. Koldama boş işte bak yolu tüt köçüde dokmuştu. Daha ben nello ulan kesişken dokmuştu. Bir bir yapkıyla koldama. Endi neyle
1: ki? Zacan mıyım da kokşuydu.
0: Zacan mıyım endi na gotiye mi?
1: Gotiye bilen avu benzer. Çoğul çıkadı. Nek meydan tüküp yürüdü. Nek meydan dillam.
0: Yeli koldama. Sivilen koşup koşup. Sivilen koşup koldama.
1: Büdür büdür büdür büdür de kırıktı değil mi?
0: Buldur buldur buldur buldur de kırıktı.
1: Çayın aşağı acıtsız. Katletleri çok da ki. Yuğun yuğun tüt tal göğüşü yordum da o kalı göğüşü.
0: Doğru.
1: İlkimde yanıyor yaprakçıları ba. Nempeyze. Cep bilgimizi kaygız da. Şimdimiz nöbetliş bir yerip kese kutu kazı.
0: Bu bir dostumuzdan Muzeppar. İşk pırakı da seperge atılıp tuballa. Muzeppar'a ahmet dileyimiz.
1: Ahmet, bulun.
0: Muzeppar özü muşu bir kızgı aşık bulup, aşıklık temini titikidek bir yaşkı kadem koyup, bir kızını tuncu yakış görüp kaptı. Riyasetçiler, ben bir kız varlığı yakış görüp kalan. Hazır ben mandım. Neğe mandım deyip sorum aldım. Turup bağım aldım. Ben tuyuksuz bu kararını çıkarıp berip lan közünün içine karap durup üzerimden romantik tuyğumunu ifade edip durup talep koyu etkili mandım. Oh my god.

0: Neme? Nemeni okumaydı de adam sile? Benim tuyuksuz bardağınımını okumaydı. Akşam keçi bir keçi yetip turistik karap oyladı. Tel fındılı muhabbetleşipti mi? Tel fındılı paranlaşipti mi? Esiyatımda tel fındılam ihbadilem. Yaş gökünümde tel fındılı dep yürüptü mi? Akşam keçi de yetip oylap bunda kısan iş pişmigi dek dep oyladı. Şunu büge etigen kopla bir kararı kep berıpla tuyuksızla aldı da peyda olup küzüge karap durupla yürekli kaldı yürgümdeki ışkı muhabbetimde ızhar kılaydı seferge atlandı. Bana Ahmet Tilan'la anlıkçıla Muzaffer İnan'la Dölet Yülü 3012 yılını yedi keti bitip uçur bir vatı mı? Ahmetlik bulun.
1: Bu hoşalık şikendik o Adılca.
0: Ahmetlik bulun.
1: Bu bir hoşalık şikendik Esle.
0: Ahmetlik bulun. Futuksuz ki yar bozsun Muzaffer. Muhabbet sizin sakla vatıdı. Cüretlik bulun. Özünüz uyluğunuz ne, kalbiniz de bani. Bir vasıtı ihbadıla, bir vasıtı den. Ya saydın çıksız ya baydın. Ahmet sizge yara bolsun. Hoşal, fütürünü saklayımız sizden.
1: Hoş haberinizde kütümüze.

0: бұрын маған алған дәстүріміздің ұяты да бар екен мына яхши қадун деп қойсам оның хаттидың ашқын не әдідің ашқын деп тутия ханым ұшырыңыз сенде тест оқыдық жема айден кешіле
1: я дүйден бұлыңызды
0: Abdurahman sen kısa kımızı mı yaktırıp anladın? Da göç pazarını aldı yolla şunda ravan deydi o isil tam.
2: Öz hal canlı mı deydi o?
0: Anlayılı.
1: Gerizi yaptırdı da bu deyi olası bir birlikte şalışımırdı ne olmuş? Berlin geldim abi bu şiğini aldı değil mi? Yollar abralarına ma ömrünün anı var fikirinde abi can. Beş yıl etsin ben de ikinci ma.
2: Oy siz anladın mı?
1: Sağlık mı? Beş kız yoktu bu halı işte. Yine kızmadılarına çıkardı ki herhalde.
2: Anlamadın mı?
0: Anlamaya kaptı da şu vakitte. Ahmet Niyaz.
3: Adıcan Kumbuz'a hedef şapırdı hayaslan bizim yaptırıp anlatımız.
2: Bir Ahmet.
3: Adıcan Şadiye Halık Örümçü'de enimin damı.
2: Ba.
0: Baba Örümçü'de. Salım Allah'ın yetkiz kuyumuz.
2: Kasap pazarı yok o şandaydı sen şansı. İşki yılın üstü başını doktu yaptı. Dedi. Buldu. Döver efendi hazırı. Ma bu Tiyaşan Cüda diye bir yetkiz kuyuyla.
0: Tam khas dörtleri.
3: Yaşımçılar yasakçılar. Elik ki. Meyitle ağrıç lazım diyeceğim. Konumuzda arı tepki olan şeyler mi yok mu diyor?
0: Yok yok tepki çok gelmedi.
2: Evet
3: arı bakiye nâşin ettireyim bir gençten
0: tepki. Buldu buldu.
2: O rahmet sizge.
0: İşleriniz yakış bereketlik olsun. Temkaz tortları. Telefon numaranız ne? Emse şu Azize sanlımızı evet koyduk. O Azize sanlımız telefon numaranı kaldırmaktı şu. Şu sizgi telefon olursun. Bu da mı? Azize kız anlavatam siz. Anlavatkan olsun. Sizden bir işinizde. Telefon numarı evet dedik. Aş numarı bile alaklasınız mı? Temkaz tortları da giymiş anlıkçımız. Böyle ağır ve bir ay deydi o. Bir alaklaşıp görüşün ağır bilin. Ben bir izdikleştireyim, siz uçur koyuştireyim.
2: Hoş, yine uçurlara kara baksak. Başa o giyip onu uçur. Sağ yolu, Cenab-ı Teşimal yolu, garibi çok görük. Aslı da bir maşın buzluk kattı ki abiyem uçur. Kandıra hazır. Ayizim gül dem.
4: Bir hizmet de yol kavrı ya. Masum yiyen rayonlar basına. Korkoz yiyede ravancı. Noye rahmet rahmet. Tüm bilek sulu oldu. Mekri ve zaman yeni bir karita. Kız ola. Nimi sulu oldu. Dedi. Kompoteyi dikkat etken mağım tepeli.
2: Xeridam jinab. Boldi. Elalarga qaytib kelamiz.
5: Beijing vaqti soat 14.
6: Yer belgisi orindan öy setibilish jamiyatning sharti. Bir xeyri shar nurg'un pulga yaraydigan xalqaro cho'ng bozor yeniligi Tianshan rastisida 514 yurish yashamatlik turolg'ining faoliyat o'rnining ko'lami 2300 kvadrat metr keladi. Turoqliq temperaturliq suv uzish kulida ozoda suv usingiz. Butun manzirli chiniqish uyda tarligidek chiniqsingiz. Siyosat salida do'st birodarlaringizni kutib olsangiz bo'ladi. Tianshandagi katta jamiyatning hashamatlik turmushidan bahramon bo'lasiz. 105 kvadrat metrdan 158 kvadrat metrli qichi bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uylar bor. 3 yotoqlik uyni 4 yotoqlik qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tanın yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

Hoşçakalın dostlar. Çülük yollarınızı bizim rap programımız devamlaştırıp atınız. Bu programını işiltip bakallan maktaydıgan dost buradarlar bir-birge tavsiye kılıdıgan İsil Abdol, Fokı Abdolları alayı talep kılgan. Yine Şincan'daki İsil Temnizdeş pahaliyetimizde Allah'a avaz kuşkan mehmanları maşkansını tavsiye kılımız. Orne müşü tavan peylu Fulivan'ın yeniği içildi. Şu Ahmer Vahit mahsulatları tamaklan çıkırdı, okşaydı, hakikaten okşaydı. Onu da başka muhiti bekçiraylık pek güzel daka kıldığındaydı. Yakşı bir tallaş buluduğun oruna. Mehmanları maşkansın sayı tavsiye kıldık. Onu da başka Toyin aldıdaki, Shopping'a aldıdaki, Vision aldıdaki dostlarımızı kollab, kuvvetler, talep kılıp atıdı. Sizlerim köp rahmet, harmağa islakını. Dağımlı kızgılık bu katlan sağlar. Koşmağın dostlar, koş bilinler. Toyin Shopping'a kırmayan dostlar kırınlar. Sizlerini teklif etimizde.

0: نتيجة قسم بلدوش خلاب أنا برسونلك أختاجلك رسم دي شكباتش إيوالي ميس بولدي شو كوني براولن كملي كمزن ألمز أوزمز چوكم برمز جمو أوزمز نون تخقب قويسا قوما أوزمز چوكم برمز بو أن مهم نقطة مشون دا قلب بيريب بيواز كرغوان سوق واسن زمن أس هل بولد أزاز أرمشي دا أشتا تيجين رونشين سمو با رسم تاتد غيام با أشو أمز براق بريادة Олжының қандайға болса, ұшта қылған болмаса, доктор қанды беріп, тәк жүріп, қағазыны еліп, басақ бұлдыр Чығған соғы. Чығған соғы деген егі бармыз. Правын тақатқа орын. Шүйек беріп, нәші бұл кетеді депсіз, жігірім көй кетеді. Жігірім көй. Нәқ бұл тапшырсыңыз бұлды, вейшін тапшырсыңыз бұлды. Қолайлық. Жық бұл кетмейді, әнсіреп кетмесін. Чұқын вақтыды қысын. کالا قطرو بوشلو وقت نیت کشید میسون. ات توش بلو بگن دیکه ما برای وقت توش کسل ماشین ایت سوم میاد. پراوس زیدیم بب. شکیمین کوی جریمنه 15 گن جلوی او کیت دو. تو تطلب کاسا. وقت دا آلمش تو راست نه.
1: چنینش بوده. ای بیکه گلچلی که ما ادامه از مسئله کشید من دادلخ بلن یوزدن نب یعنی دوست تون. برسی کت میگی چه برسی که میدو. یخش قزلامو بختی. همه اشنی رای خویو پهگلک بختن از نباسون.
0: اه دب مثل تیرب تا من. ما و شپی خواهد که دوستم از ما افتادیم بی یه نبر قزوال بلند تونوشوب تونوشتن از لا اون تکیت سه راست کپت مثل تیرگل تیرب تا من.
1: من چه بوده چی نشام دادم من مبدد نایلکت کن آقای نمیز کلاق آرژین سالمیز میش رادیو نتان شیمیز. باش خسی بکه میشه رادیو نه انگلیس انگل بروزیت دوت نه انگلیس انگل بوده. بناوندم باش خسی بکه من شوند قلب آذر من آیالم بوده بالام بوده شوند بختی که تو اتمن. کی پیاده نتان شویدش خم میش بروزیت دوت باتم من یاردم قاندید.
0: چه ابدو شن شوند پ؟
1: ایسلا.
0: او بول تو پخ مو بزمو کیچ پکت می یا شهادت مزغه لکه اون تپکت قنده.
1: من. ایش خلاب کوب سانز اون تیسیز. آن وقت لازم بهم مینت تر بوده دیدو، امروز دستم است. ونشان دادی ترپشون دار روان دیدو، سودو چی چین دیگر دستم است.
0: آرمان نام رو چوری؟
1: آن لیلی.
2: آدیدن چیزیم اند بر سوگان سیمر تکیستم
0: ها. ها.
2: یسون سراغه ایتیار.
0: ها بیام کشور که. سرعت تزم استی تسرعت یول ممس خایلیک دقت قان. اون دوستم سید مسئولیت بوم موسی سید سعیت چون موسی هم دو باشکل اوزدی که خطا لکش شد میشه باشکل هم دیا این کس خبلام مدام آشنا با
1: بک ازون زایب بکت نمیاد ها خن قبل دیان لج میذن چری
2: یه سیم اتصالیول دو سیم از جناب کوینه تا لحظه لونشان جه شیر باشکل گیان دل خم ات مایکیول دل لحظه کامی که بهم تیول دل خم بهم تیول برام لحظه Tak, bildiğim gibi taktı çıktı, kuşuya çıktı yolda. Ama yolunun 10 saatte.
1: Dikkat kıpman aile dedi, bir nasıl çıkıp çıkıp kaptı dostlar, sağ yolu. Canıp liniye kıpman kanda dedi.
0: Aynı dedi o. Aa, uşkır diken balığı deyip koyun la. Şöpün kaldı ki. Aa, şehirden kesse, en asak unutup gideliydi ki. Ben üzerimden 5. işken, 3. işin depreyi deyip deyip. Ben şunu da kılıp, tırışıp, yeni birisi gibi pul tapsın dedi. پول تابسه همیشه لایحشو کتیل پول تابسه من آشنا ترشی پول تپیب منه یه نیبر قزل ولن تونش شو قزلن توی کلدم از چند خوشحال من منه منه یوک او آثار اتیکل من داده
1: ما توین دبر دوستم از پرسوان سورابسیز بکبر یه پرسوال که اونو با ریزش لایحشمو یکر سرعت یولدا بریختن ماشین ایده کس بریختن پیویس سه یین دو اتا گلا خانده از نکوکداش کرده. بو آشنده.
0: ساختش میام کدش کرده.
1: شنده ایم
0: بابا. اما ماشین ده سکرپ چوغلم میدو. اما ماشین ایدیت که ادم گلن بگو بی کلدن تاته بی اون نکلش کم میدو. برا اما باوجین کدش کرده.
1: باوجین
0: کلیه. ساختش لازم ما بزما یول دا من دا من دایما گپ انگلما تو دو. دب باوجین کدش کرده. باوجین خانده اند ساختش لا کنترل کرده. میشوند عمل. اما ماشین ده سکرپ چکل میدو شنده ما. یا اونو به اصلاح کلم میدم ماشین ایدات کردم. گپ انگلما سو باوجین کلیم است. بردم برا مال. بریز اون تلفن خسخ بود.
1: بریز اون کلیم.
0: خانده. Hoş, yine uçurluğa karabakayla aydın keşlerde.
2: Bayat abicim, ya aşağıdın, küçüklü kitabın hoş geldin. Kaçılık kendi, ya unutlar bir sonuç, ben de bunda bekliyorum. Torus diye direkt ağam, ağam şu bağma.
0: Ya kay, onun
1: kadar. Onçile, hak etmeyiz la, erlesli mi?
0: Onda dep gitmeyiz.
1: Şundayım ha. Çentan can yıldırım koşun ya da ravan dedi. Oy senden ayrılıp yaşayamayım degen ni yaşavat kalanı ködonluğu. Şuna mı adılcan?
0: Mavu Azizi Denvan ve mey Azizi başka ülke ki. Memo o şunda iş bilen başka ülke ketken bana. Şunda keyfiyatım yakşı mı yedi? Şunda belen bop kaldım dedi.
1: Sayat ki çıktan bir mezgil şarayetiniz bu sabre aylakmında. Sizler paran kıpaya geçke bana yollam, japa bilinmeşin de obda meni vatımız değil bana da oyundaki dostlarımız.
0: Sen Tangcan yolları Ravan dedi Nur'un uçuru.
1: Kaşkaya garibi yolları Ravan dedi Ali Can'ın uçuru.
0: Soğuk diken uçurunu alıp itle.
2: Yakşımsızlar, yakşımsızlar. Ben tutunlar mı?
0: Yakşımsızlar.
2: Evcem, huzurcan bozma.
0: Rahmet.
2: Akam, yeminde emekçi, öz domuğa akval atıza. Pravusu mesken yakılalamdım. Şuna bir mesajdegen mutlanda.
0: Doldu şun ya ne dostu kılık kılık oldu memleketten kaç yerde olsanız kolaylık az. Çokum şu yer ne de alsam şu yer kılık az yok az. Şuna kolay ne de olsanız şu yer kılık verin. Lan da.
1: Çanfango yolları hazır. Maşallah köplükün pek dostu dışı yok dedi Nur'un uçturu ya.
0: Adıla yaklana.
2: Uçur yaş bazarı bir şey gitken ben çünkü çanı aldık üşürüp duruyorsam maşallah. Korona aşkına aldığımda susulanma üşürüp duruyorsam dostan lan müşerde. Kuruldum, öyle bir şey gitti ama şöyle bir yarım saat aşağıda bir iki resaplak tutuklarımın da çıktı adım bu şöyle. Bir yol vermeyin kira olay sonu mu erken de kendim dinci, kendim dinci de. Takılı şirketmeyle.
0: Şu bak. Rahatlık bulayla çoğu birbirimiz rahatlık bir eylem de karışık olmayla.
1: Cing ping çoğun o çöre.
2: Hızlar tuttuk, yaşımı yaşım o. Resetçide adıldın.
0: Yaşım siz.
2: Kımızday turdu, kanda ahvalımızda yaşım o.
1: Belen, obdan. Midun oturuyorlar Ravan'daydı bay yigit namusçuri rahmet. Onun da mı başka? Mabıranlı uçumuz cünlerin.
2: Haa uçukla tıkla, şimdi Mehmet Mizgen at topan adısını sıçanlarım zaman ben. O ya, ben için de şıkkım olan ya olmuşsa bir yeri gibi bakmazlık sonra yeri var, şimdi onu tutuldu.
1: Anlı olamadı.
0: Emin değil varsınız, cünlerin degen dostumuz cinler mi muştak başkalarının gibi keyindin inkas kaytır büyülem de. Cinlerin degen bunda çoğun spet, üzünü tutkan. Hem o da tınşap oldurdu. Da tınşap. Adet inkas kaytırmaydı cinlerin degen. Onlaydı, yığıdı de işte kimde. Ona alız kılıdı. Cinlerin degen ona alız kılıdı. Da. Kandaktır keyfiyatın keyini kirli. Maman da dedi ya, maman da gek kuyaycı de aldırıp gek kıyıp. Pinglün kılıp da aa cinlerin bulmaydı abi. Adeti cinlerin lan işte akıllı da yüzünü tutup ağan çoğun süpet salapetlik da anlaydı de anlaydı cık anlaydı az sözleydi. Ma cinlerin bu.
1: Cinlerin
0: alaydı ki mava.
1: He ben kuduk belgesini sımkıgan dostumuz he değil mi? Vay küçük etmişsin. Vay bırtalı adamda bir şeyden taşlap gittim daha küçük etmişsin. Onun da çıraylık muhabbetin birini tutup da gözün ut çıkar mısın mı? Deydim ona. Çangcanlı koş liniyede Ravan deydim mezunun uçuruyor. Arzu.
2: Yaşımın yönetekle kadar Ravan'ın şahsına hayırlık olsun.
0: Yaşı rahmet.
2: Kızım başımdan uçuruyor. Yüktaktan bu kadar ulaştırmış doğrusu kalmış. Katmış. Belgelim yerde kadar. Hele fikirler bazı olmuş doğruluk. Şenci ben de anladım.
0: Şenci yazık ama?
1: Ne?
0: 30 sende de eşlik etmişsin buldu.
1: İkizliki kendiliki ölçem ba.
0: 30 sende de eşlik etmişsin buldu. Maşını kapıdan teşip etmiş ya kendiliki. İkizliki 30 sende de eşlik etmişsin buldu. Ulan da?
1: Sodiger?
2: Her yetesiyle mi hiç yiyemi yok şimdi. Atamdan kralık diye. Atam iyi insanlar. Kişim. Sen vakit ötüp geçti.
0: Төшүлүп кеткен болсо, правны алтканда укмайбыз.

0: Prano 6 ya öldüm o çöre. Yakandı kakandı hazır. Berip şu özü bacakta prano 6'ın tek çöre bak son. Bir kavul dişe kaydı ügünüp intihar bir lan gibi. Lan da prano 6'ın şımı jontayı digen. Jontayı sıkanda. Prano 6'ın çekben sordun tek çöre endin bir iş kılışı gerek. Ablet efendi yen en yolu garipten şarkı yolu arafan değil ablet.
1: Ma Sevda Ömer ablet. Muhabbetten ayrılıp unutamayatkan dostlara minandan nasihat, minandan tecrübe dedi. Kutun asın. Unutup getirdik ya. Ben unutup gittim bana. Yürükümde konsan takı yıkıp, yügentim de yılının yakı cepatlatıp. Hazır unutup gittik ben tek bekli yaşavadım dedi.
0: Kutun asıl yok oldu. Musa Can bunda dedi o Alcan Kuzey'de de yakışma oyunu. Bir dostum pravısını, şıngensi 3 ay ödüp gittik ya. Okumayı almış durmayı yürüp durmuş neydi. Şunu olan katına sakçıları tutuvilip 2000 yuan cerimanı koyup 5 gün jüri okuldu. Cerimanı tölep çıktı. Jigir mi koyu gittik ya şu işe avar olup gitti. Vakti de kımay. Deydi bana.
1: Vakti de kısak aş. 20 gün emez birer saatten açıldı bir demde tügeydi o. Vakti de gözetmeyi dostlar.
0: Anla batkın anla.
1: Çilek yollarınızda bizden bırak.

0: ئىچىدىن بەھرىمەن بولىسىز. 105 كۇۋادرات مېتىردىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىق كىچىك بولغان پەۋقۇلادە 5-نچى ئەۋلاد ئۆيلە بار. 3 ياتاقلىق ئۆينى 4 ياتاقلىق قىلىپ ئىشلىتەلەيسىز. پايدىلىنىش نىسبىتى يۇقىرى. تەپسىلاتىنى 0991-20-5-5 0991-20-5-5 كە تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەت نومۇرى 2016-150-102-3-0-16.
1: Bir geriş yer mu köpülgə yaraydıqan ürünçi Longchen Kutsiriki Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısıriki otdır hal egiz qəbətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var. Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy setiliş köngünüzdə kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Hörmetik radyonun okuçuları, Şinjan Radyo Televiziya Stansiya 174 Katnas Sanat Radyosu'nun kanunsızki hemrah programısını anışınlarını karşılayınız. Ben Riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hörmetik radyonun okuçu dostlar, ben Riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü kanunsızki hemrah programımızda tüvenlikli mezmunlarını oranlaştırdık.
1: Qonun xabarlari sahifamizda Gong'an organlari huquqi cheqilib saxtalik qilish jinoyatiga qonun

Hürmetli radio dinleyiciler, hanım siz kamera programımızda davomlashtiratimiz. Dostlarımızdan kelgan uchurlar qarsak, savi programımızni yoqtirib, anglatib to'xtashyapsiz, qarshalimiz. Anglovchilarimizdan Chuntian ismlik anglovchimiz bu programımızni yoqtirib, anglatib to'xtashyapsiz. Abdu efendim, Yishuanning oldirgi yo'llari avon deb rahmat bergan uchuringizga. Onun boshqa dostlarimiz, yana bir uchurni sizlarga yetkazmoqchi. Bizningki Xinjiangniki esil tamni izlash faoliyatimiz izchil davomlashib kelyapti. Barikat Unri 174 qatna sanat radiosining Xinjiangniki eng esil tamni izlash faoliyatiga qatnashdi. Barikat Unrida yiqilgan bug'doy puriqi kuchlik singib pishgan mazlik taom nonlar ixtiyorsiz maylingizni tassa, yeyishlik toridek totilgan langmanlar ishtaringizni ochadi. Navoiyxona oshxona oilangizdan barakat Unri uzilmasin.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 Katnas Senet Radyosu'ndan Bivans'tan tutulatkan Kanunsız ki Hemra programısını davamlaştıratımız, programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkaptisi Sılu Şetin'de maskaramda anlatılıdı. Programımızın Sılu Şetin əpsilimi anşanlarına karşılamız.
1: Bu programımızın Tırık ve Tırık Tığlarını bazağı salgan Tırık Soda Çeklik Şirketi alayda talep kılgan.
0: Şanak bu oranına köpten köp rahmet etimiz. Onun başka anlayıcılarımız, Bariket onları 174 Katna Sanat Radyosu'nun Şinjan'daki en esil təmini izdeş pahaliyeti katlaştı. Hem de Bariket onları da yıkılgan boğday pırıqı küşlük, sınıp pişkan məzlilik nanla, ıhtiyarsız meyliğinizini tatkan bolsa, yeşlik tar dehtatılgan lanmanla iştaharınızını açıdı. Navayxana, aşxana ailenizden Bariket onları üzülmesin. Dostlarımızga alayda tavsiye kıladığınımız Bariket onları. Hem de işil takkan dostlarımız mobilidir. Bariket onları da itilgen tağımla bolsun, ya ki puşağın puşuruqla bolsun, başkaca, özgece, təmgi iyge. Şun dostlarımız, hem de bugün kim şu kanunsız gemere programımız arkalık, alayda tavsiye kıladığın məhsulat Bariket onları. Bunda kalaydı, Bariket onlarını muşu dostlarımız bir sınav baksın. Sınav bakkan dinkin özü bir sözsin. Qani muşu bugün biz kanunsız gemera programımızga birinci bulup uçur yollugan anıqıcımız ne? Muşu Bariket onları bilen bir mukabatlı sakındak.
1: Bulu da onda olsa hazırdın başlap birinci up yollugan dostumuz mu ya ki başlangandın başlap?
0: Hazırdın başlap deyli. Hazırdın başlap bana saat 15'ten 43 minut toptu dostlar. Qani hazırdın başlap muşu programımızga kim birinci up uçur yollugan bolsa önümlük uçur yollagan bolsa biz şu dostumuz ne Bariket onları bilen mukabatlaydı.
1: Demek yol uçur yollasanlar mı buludu? Cuma dostlar. Andan programda berilgen mazmunlardan yollasanlar mı buludu? Niye de bir dostumuz bek olmak ki mana? Bir de.
0: Bir de dostumuz şu Sılu Şetin'in ki arimas yitip bardı deyin gibi. Çokum önümlük ya, önümlük
1: uçur. Yol uçur bolsun buldu dostlar. Anın program məzmullarımızdan, mesela nim məzmunda sözləb bəduq biz. Şu doğrusu da uçur bəsanlan buldu.
0: Doğru.
1: Öz hal uçur verib de
0: ona. Öz halın ki, hani uçurunu anla bakaydı. Gerçi kız uçur olsun mu?
2: Sondadan aldı koşsun istirəman kim?
0: Rəhmət manım uşundak yol uçurlarını bəsək buldu demək bana.
1: Erişti de bu mukapatka.
0: Öz hal mukapatımızga eriştiniz. Mübarek bolsun öz halın ki yeni bir uçuri. Çoğun bazana aldık koşun iştiravan depto. Öz halının uçurdun kim bana? Vah. Uçurlar yiyen köp getdi.
1: Nurgun dostlarımız uçurlarını yollabdı. Amalağı köptün köp rahmet. Her günü dostlarımızda kızgılıqla uçur yollasanla sizlerge uyulmağın hoşallıqla ba.
0: Doğru. Ayzimgül isimlik anlaçımız Xumiyon sırapları yollaşında ravan depto. Nur Ali Sanfangu yolları ravan depto rahmet. Onunun başka karaydıgan bolsa Kıvan uçuray.
3: Öz 74 yol xabri. Oldunun Şinfa Şarkı yol, Xarip yollar, Mısırlar avan.
0: Rahmet. Arman ne uçuray?
3: Öğretmenler kanlı evvel onu yapsın o.
0: Yapsın mı?
3: Öğretmenler onun yol xabri etsen. Dersi sütüra da, maşin az yollar avan.
1: Öz hal telefon numaranız ne evet bittin? Turuştukça ayınız telefon numaranız.

0: мо иҗра кылгылы булыдыган мал мүлк булмагачка бу делоның иҗра кылыш хезмәте бер мәхәл токтап калган.
1: Бу ел 8нче айда иҗра кылышны илтимас кылгычы сот мәхкемесенә инъам бериш буенча иҗра кылдырыш умуми эланы беришне илтимас кылды. Сот мәхкемесе тәкъшириб рөхсәт кылгандан кин орган Бейшин Амиби сыпсы тоен номеры катарлык юллар аркылы сырткы элан кылынды. Umumiy uqtirish Night Tesla shu joydagi do'stlar chambirki har qaysi mahalla Vishin to'pida keng ko'lamda ko'chirib tarqitildi.
0: In'om berish e'loni tarqalgandan keyin Maikis ko'plagan urug' tuqqan do'stlardan kelgan telefonlarni orqa-orqadan qabul qilib, bas-basda uningdan ijro qilishga chetishlik dilo ishini so'radi. Urug' tuqqan do'stlarning savollariga qarta Maikis yuz kelmay, psixik mudofiyasi tadriji bichit bo'lib, tashabbuskorlik bilan sud mahkamasi bilan aloqalashib qarz majburiyatini ado qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Qisqagina 3 kunda Maikis qolgan barliq qarz ham o'simi bo'lib jami 16500 yuanni qaytirdi. Dilo shuning bilan o'ngishlik ijro qilinib oxirlashdi. Sud mahkamasi darhol bu in'om berish e'lonini qonun bo'yicha bekor qildi.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davamlaştıratımız mana dostlarımızdan Behre efendim programımızı yaqtırıp anlaytıbdı. IBK Huayi isimlik anlaytıcımızdan avazlı uçurunu anlaydı. Rahmet. Abdu isimlik anlaytıcımız Huanhu Yoli Zhongyi doktorxanasının aldıra maşılla sel köprek depdi. Yusufcan efendim yol uçuru davan şimali yolu ravan depdi. Rahmet. Alkan muz dostu. Yaxşı yerdə
2: məsələn xeyirlik olsun mənə.
1: Сіз мұ жапа чектіңіз, рахмет. Лау ху, сімлік аңлықшымыз. Рахмет. Бахар Шамли, сұжу елі қошылыш дырауан депті, рахмет. Әли жан.
3: Қалан бір жекізі түрт. Жақсы тұрғымыз.
1: Жақсы мұ?
3: Мен мұ шо программда аңлықшымен, мен мұ шо... Qaşqanın ölüsündə qıravan hazırə.
1: Rəhmət. Abdurrahman Somkıçı, xoş gəlibsiz. Qarşalımız, Baxtım isimlik anlıqçımız mı? Proqramımızı yaxdırıb anlayıb dur, rəhmət. Zəpər Məmtümün. Zəpər Məmtümün. Zəpər Məmtümün. Mau Özxal isimlik anlıqçımızdinki telefon nömrünü bir xatırlı vağın bolsanız, rəhmət. Yəkən taksi. Yəkən taksinin uçuri.
4: Yaşımlar ya tekrar kanda rahmalan yaşım var yerken yollar zaten postizmin aldığın için var aşağılık yollar yalan.
1: Rahmet. Rahmet siz mücapa çektiniz. Onun da başka? Nurdun Yasin isimlik anlaşımız yaşımlar ya seçilir ben bu paktıda geç. Anlavatı ben. Digen uçurun yollabdı köptün köp rahmet.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibunda programımızı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı.
3: Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Güzel işlerini könlünüz gibi gün. Özünüz ve başkalarına yakşı işlerinin yar buluşunu ümit kılın. Biz mu hem her birinlerinin turmuşuda mikromabedlik ve güzel işlerinin buluşunu ümit kılımız. Kaderlik dostlar, sizge rahmet et kumbar programımızını yaktırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sulu Şitin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sulu Şitin əpçisidimi anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Tömür yol saxçıları kümüş yaşlıq oqutqıcının qalbini illetti. Programımızın davamında Örümçinin dəmeliş güllerdeki səmimiyeti siz oylapma baxmağan bu təpsilatlağı yuşurunğan digən temidi sözləp berimiz. Sayhatçı avtomobilinin aşkıçını avtomobil içi de unutup qalğanda Şinjan'daki saxçı yardımcısının illik yardımına erişti. Dostlar, ondaq bolsa, dextinla programımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Tömür yol saxçıları kümüş yaşlıq oqutqıcının qalbini illetti. 10 ayının 5-ci günü Örümçi Tömür Yolu Gongan İdarısının Qashqar Gongan Başqarmısı, Qashqar Vogzali Saqçıxanısının işki saqçısı, Liniyani çarlavatqanda bir yaşanğan kişinin yol boyu da yıqılıp gitip baş kısmı yarlanğanlıqtın, əs uşunun taza normal bomay qağanlıqını bayqıdı. İşkeylən dərhal avtomobilda hər daim elip yürüydüğən ciddi qutquzuş somkısını elip, bovayının yarısını tenip qanı toxtatdı, həm də ciddi qutquzuş telefonuğa telefon qıldı. Ciddi qutquzuş avtomobili yetip gelgendikken işgeylen yaşanğan kişini doktorxanığa apırışqı yardımlaştı. Hem de yaşanğan kişinin doktorğu görünüşteki barlıq jarayanığa hemrah boldı. İgilnişçe bu yaşanğan kişi karbın sanayettaşı üstün pensiyaya çıkan oqutquçı bulup,

Bayram mezgilde Ürümçi 2. yol liniyasının ahırkı nöbetçi avtobusunun yolga çıkış vakti 22'den 23'ü uzartılıp, künüge 30 hesap bilen 2 kettim katnaş köpeytildi. Bütün liniya boyunca amivi avtobuslarının yolga çıkış vakit aralığı 5 minuttan 10 minut kıçı kıskarap, bayram, demeliş günlerdeki katnaş kıstancılığı, amivi avtobus kütüş vakti uzun buluş katarlık meselele ünümlük hel kılındı. Bunundan başka amivi katnaş tarmakları Daşimin, Şavşimin, Jongsen yolu, Dostluk yolu, Tömür yol idarisi, Ardacav Halkara Çoğun Bazırı Katarlık rayonlarını kaplaydıgan 8 çoğun soğudu çemberkedeki 56 noktalık liniyada toşuş küçü silinmesini aşırdı. 10 ayının 1. gününden 4. günü geçe bu liniyalarda künüge 30 hesap bilen 232 avtobus kettim amivi avtobus katnap, künüge 30 hesap bilen 11.894 adam kettim yolucu toşulup, şehir ahalları ve sayacılığa Ürümçi şehrinin illiklığı ve kolaylıklığı his kaldırıldı. Avtomobil toxtutuş kolaylık boğaşka sayacılığa alkışladı. Şu günü şehir ahalisi Leyçin, Veyhay'dan kagen tukallarını elip, Çoğun Bazar Mənziri rayonuğa oynağılı keldi ve avtomobilini yakın etraptaki Yöcüngey koçısının şimali tarpıdaki yol boyuğa toxtattı. Leyçin tukununun yol boyuğa avtomobil toxtutup, cazalınıştın endiş kılışıqı karta külüp durup, adatta yol boyda xalığancı avtomobil toxtatışqı bolmaydı. Dövlət bayramı mezgilde bu yolda haqsız avtomobil toxtatqılı boludu, dedi. Tukuni Lin Ruying'nin könglü şundula xatırcan boldi. O külüp durup, Ürümçiga tunji qatım sayahatke kelişim. Çoğun bazada sayahatçilerin köplikini anlap, avtomobil toxtatışının kolaysız bop kelişidin ansırgan idim. Bunda xalq kolaylık avtomobil toxtatış tedbirinin bağlıqını oylama baxmadıkken mən, dedi. Çakılıqlıq sayacı Wang Yunhai aile stikilə və ballarını elib, özü avtomobil haydab Ürümçini sayahat qıldı. Ula Kızıltağ mol binasıqı kirib, məzillik taamlarını tetiş və mal setiveliş üçün avtomobilini Lian Shuyuan Gərbi koçisi Shibay yolunun bir tərbiyi toxtutup qoydu. Wang Yunhai baş parmağını çıxırıp, avtomobil toxtatışının nait kolaylıqlığı, bunun bilen sayahat kaypiyatının mu yaxşı boğallıqı. Soda saraydın mal setiveliş bilen bir vaqtta, yana paliyat ki katnışıp mukapatqa erişkallıqı. Bu səpirinin bihudu boğallıqını maqtap mundaq dedi. Yolunun işki tarpıda avtomobil toxtatışı boludikən, nait kolaylıq. Yana taxi avtomobil toxtatış haqqı elinmaydikən, bununqa çoxum alqış yağırdı mən. Mektepler içvetilip, yakın etrafta beden çeniktürgülü buluduğun boldu. Dövlət bayramlıq demeliş mezgilde Ürümçi şehirdeki 256 otları başlangıç mektepinin tenterbiye meydanları cemiyetke devamlı qayxsız içvetilip, şehir ahallarının yakın etrafta beden çeniktürüşü aram elişiğe kolaylık yaratıldı. 10. ayının 4. günü keşkurun Ürümçi şehirlik 120. başlangıç mektepinin tenterbiye meydanına nurgun şehir ahalısı gelip sayılı kıldı, aram aldı. 2 yaşlıq balısını əgəşdürüb, məktəbinin təndərbiyə meydanında bədən cəniqdürbatqan şəhər ahalısı Şamınlin mundaq dedi. Meydanını eşivətkini bək kolaylıq boldu. Bundaq azada paliyyat meydanı bolsa, işik aldıdıla ballarını aylandırıqıl boludikən, çoğlamı sayılı qılıb çeniq alaydikən, bir işdən qoş ünüm ağılı boludikən. Bu məktəbinin xoculuq bölümünün başlığı Lodi'nin tunuşdurucu, dəmiliş məzgildə məktəb təndərbiyə meydanı eşivətilgən. Mektep, məxsus xadımlarını dijonluq qılışqı urunlaşdırıb, meydanını təkşürüş və muhit tazlıqın asırışını davamlı qanat yaydırıb, şəhər ahallarını meydanını mədəni işiltişki yetəkləb, mektep tərtibi və beyxətərlikiyə qapalətliq qalan. Şəhər ahalısı Liu Liming'nin etişcə adətdə xizməti aldıraş boğaşqa, ballağa həmrah bulub, tənərkət qılıdığan vaxtı naiti azgən. Dəmeliş günlərdə mektepinin meydanı eşvitilgəşkə, o ballarını elib berib peytop oynuğan. Yol dışı yürüp beden çeniktirgan. Bir aile kişileri köngüldeki dek tenerket kılgan. O bunda halkı nebiyat güzüş tedbirlerinin devamlı işini, tekimi köp kişilerinin nebke erişini ümit kıldığalığını bildirdi.
iste'molchilarning huquq manfaatini

0: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
1: Dostlarımızın ki uçurları bir karapakaylı ya. Mihrigül Hanım'ın avazlı uçurayı.
2: Привет, цитат, яхшымсыз Гулбаста ханым. Беріп атқан түрделеміңізді, анам білем мен.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşad ahırlaştırmız. Programımız yaktır bağlıgan, programımız katnaşkan bar canlığa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir. Növetçi muharir, Zəbər Məmtimin.

Çehreden tatlı tebessüm balkıp durgan Gülgüncüler. Gülgüncüler programısı sizin balılık hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizgi balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, dəl Gülgüncüler programısı da.

0: bu programını Tırt Soda Çakış şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik adıpını berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, anlavatqınınla Şinjan radyo televiziya stansi 107.4 katna sənət radyosunun bir vasıta anlavatqan Gülğunçılar programısı. Dostlarının programımızda oranlaştırılgan sərxil məzmulanı anlıqac, hər qaysı yol bölüklərdən uçur bir işinə qızğın qarşalımız. Şunaqla ata anıları bilən yolda kitabatqan kiçik dostlarının mu programımızın yaqtırıb anlaş bilən birgə programımızda aktif qatna işini ümit qılımız ve işin ısbımız. Şinjan 1074 FM. Gülğunçılar programımızın yana Tırıt Soda Çekliş Şirketi alayda talap kılgan. Rahmet dediniz. Radyo aldıdaki dostlar yana muşu yollarına ahvalıqa karaylayam. Ürümçedeki yollarına ayfalı karısak hazır Suruv Şarkı Kutsu'nun kuşumculi şarıqtın ğaribge mağana tosluş bakken, İhtibak yolu Canop'tan Şimalgı mağana mı tosluş ahvalı bakken. Tayyuan Beylu, yani Hebei ğaribge yolu'dan Yenbinluğu kagicen Canop'tan Şimalgı mağana bu bölükten tosluş bakken. Dostlarının yukarıqı uçurlardan paylanıp kalışını ümit kılımız yine davamlı yol uçuru basanlar buludu. Yine ildanan da yeyi. Daydu Sayyoli taş yolunun Hualin Soda Bazarı təvəsidən Qoş liniyədən qatnaşıravan ikən dəbdu. Rəhmət.

Сөйімлік кичік тослан дектіңла давамлық программымызға орынлаштырылған мәзмұларды болсын. Төбәнді аңлайдығыныңла мәшүр шақысларына балылықтыке егайлары сәхіпсі. Бұл сәйіпімізді жүлжаңдыке яқшы кіші қатарлық шәріплерге еріш күчі Джуға Джүннің егайсын аңладымыз. Тоқпылан тәмінләш пункеттедеке қатна сақтысы таға 12 yıl pidayı bulup qatnaşlar avalaştırıp oquqıcılarının səpərge çıxış bir xətərliğini qoxududu. Juha Jun, Dövlət Elektr Tori, Jöjang Ölkülük Elektr Energiya Şirkiti, Jangshan Şəhərlik Toqbilan Təminləş Şirkitinin xizmətçisi. 2011-ci ildən başlap, Juha Jun pidayı bulup başlanğıc məktəb oquqıcılarının məktəbgə berib kiliş yolunu 12 yıl xalısanı qoğdaşını davamlaştırıp, xeyim xatar aldıda haqqaniyat yoludun qaytmay balılarının bexatarlıgını qoğdudu. Juha Jun ilgiri Jöjangdiki yaxşı kişi qatarlıq şərəblərge erişkən. Bugün biz birlikdə Ju tağımızın hikayesini alaylı. Səhərdiki Jangshan şəhəri qaynam taşqınlıqı çömgən bulub, Jiangcheng Shimali yo'liga joylashgan Zhongshan boshlang'ich maktabining darvozasi oldida bolalarni maktabga olib qo'yadigan avtomobil va toksiklotlarning oyi

Hayatlıq yolada talay uçuruşlar boludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bərgəllikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkəllikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı büldüreyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Yollar köplükün alayda tosulup kalmağın yol bilekleri bir kadar köp ulu etip durdu. Demek hazır emdi. Yollarda abdumobilleri cekken. Meselen karısak Yongshun kutusunun kuşunculi, yani Şanşahı ütüşme körgüden şarkı işkinci aylanmağı kagetcen, garipten şarkı mağandı mı? Abdumobiller köpken. Yenbin yolu garipten şarkı mağandı mı abdumobiller köp? Sayılığı karısak Gwanghui körgüden Khonshan yolu kagetcen, canıptın şimalgı mağandı ki muşu kuşumcu yolu mu abdumobiller köpken? Taiyuan Nanlu, yani Hebei, Garbi yoldan Suzhou, Garbi kutusu kagetcen, şimaldan canıpkı mağandı mı abdumobiller köp? Sanfango Beylu, yani Yangshan Otturulu'dan Çantangcan yolu kagetcen, canıptın şimalgı mağandı mı abdumobiller köp? Lushan kutusu, Garipten şarkı mağandı mı abdumobiller köpken? Dostanın yukarıkı uçurlardan faydalanıp kalışını ümit kılımız. Şundakla devamlı uzanlan kitap akan yol bileklerden meyli ravan bolsun, tosulup ketken yollar bolsun. Uçurlarını devamlı yetküzüşüp turuşunlarını ümit kılımız.

0: Sardar öydü bağımı var.
1: Bağ bağ bağ.
0: Tavşırkan işler boğam olsa, merge düşüp, birden mayıs bulamdı.
1: Buludu, ama bir kez kamağla bulam, he?
0: Hmm, hatırcam bulam.

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, anlavatqınanlar Şinjan radyo televiziya stansi 107.4 qatna sənət radyosunun bivasta anlıvatqan Gülqonçıla proqramisi. Dostlarımızın proqramımızga oranlaştırılgan sarıqıl məzmunlarını anlıqac, hər qaysi yol biləklərdən uçur bir işini qızğın qarşalımız. Şunaqla ata anılır bilən yolda kitabatqan kiçik dostlarına mu proqramımızın yaqtırıp anlaş bilən birgə proqramımızga aktif qatna işini ümit qılımız ve işin sıpımız Şinjan 1074 FM. Şunaqla bu programını yana Tırıt Soda Çeklik Şirketi alayda talap kılgan. Süyümlü küçük dostlar, diktanla devamlı programımızga oranlaştırılgan mazmunlardı bolsun. Tövende anlaydığınınla ilimpen ögüneyli, ilimpenge ehmiyet bereyli sahibisi. Bu sahibimizde altın billik toxtumay ağzını açıdı. O izcil su içamdu degen temada toxtalımız. Nurgun kiçik dostlar altın billiknin ağzını içip yumğını körse, o toxtumay su isse korsqi tompyup gitar mu qandaq dep hayran qaladu. Ameliyatta altın billik su içmeydu, belki nəpəslinidu. Altın billik adamlarga oxşimaydu. Havada nəpəslindigan öpkisi yok. Onun məxsus nəpəsliniş əzası beşinin iki tarafıdaki saqaq kapıqı asıdaki saqaqdan ibaret. Altın belik ağzını aşkanda etraptaki suni ağzıga yutup ediydi. Bu çağda onun saqaq kapıqı çın yepilip suning xalığanca çıkıp gitişige yol koymaydı. Su ağzıga kirgenden kin altın belik ağzını yumup saqaq kapıqını içip bu sularını içdeki kiçik targaqtak ziş saqaqlardan aqquzudu. Bu saqaqçılarda köz bilen körgülü bulmaydıgan inçike kan tumurla bar bulup, suda erigen kiçik oksigen molekulaları bivasta inçike kan tumurlağı kırıp, kanıga əgişip altın beliğinin bütün bedenini ayılınıp çıkıdı. Şunun bilen bilde, bedenide hasıl bulgan karbon tört oksidmi suunu boylap saqaq kapıqının keynidin çıkırıp taşınıdı. Bunaq bulganda altın beliğ bir qıtım mükemmel nəpəs alıdı. Eğer altın belik sudan ayrılsa, inçiki saqaq yipçileri bir-birge çapleşvelip, havadaki oksigen bilen uçurşalmay, naidi tızla nəpəs alalmay, bir aram buludu. Şuna altın belikden toxtumay ağzını aşkınını körüşümüz, əməliyyatta onun suni saqaqdan ötküzüb, sudan yaşaşqa zorur bolğan oksigenge erişişge tırışvaqqanlıqdan buludu. Hərgiz mu su işkin əməz. Adatta eğer altın beliğinin ağzını su yüzüge çıkırıp, jeninin barıca çakıldı batkanlıqını körsek, bu sudaki oksigen bek az bulup kalkan akıdan buludu. Şuna o oksigen sömürüşge aldıraydı. Bu vaqtta darhal beliğ idişinin suyunu yığınlap, onun yeterlik erigen oksigenini tuluqlaşıga yardım yeriş gerek.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyesi programması, katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırırsa.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programması.
1: Katnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluqı, İğiz Boşluqı Nesli Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluqı İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cənubi Yolu 578. numaralı korunun ikinci kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq Yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlığı için avtomobilini astara kaydan, belgelik arlıq saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil heydep, teniç aman öyünüz kaydışınızı ümit kılımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, katnaş liniyesi programımızın yaxtırıp anışanlarını karşalımız. Mən programı riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin. Qatnaş liniyasi programmasi Şinjan radio televiziyasidan so'ng yangi taratqu apsi Sulu Shitingda masqadamda oltildi. Programmamizni Sulu Shiting apsidimi anlashinglarni qarshi olamiz. Do'stlar, programmamizni boshlab oldik. Qaysi yo'llarda ketyapsizlar? Sizlar ketayotgan yo'llarniki hozirgi qatnash ahvoli qandoq? To'silish bormi yoki ravonmi degandek-a? Bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketayotgan har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchori, may gaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ldi. Yana shundaqlar, men yo'l uchori beramaydim, lekin programma qatnash o'yin bor deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, bizga o'zingizlarning programmani anglayotganligingizni bildirish orqaliqmi uchori yo'llab programmamiz qatnashsanglar tamoman bo'ldi, qarshi olamiz.

0: do'stimizdan Nurningki ovozli quchoq yetib kelibdi, anglaylik. Nur.
1: Bo'ldi,
0: rahmat.

0: Yana qaraydigan bo'lsak, Turg'unjon Ismoila, men bu yo'l uchora bermayman, biroq radioni kunda anglayman. Qo'shnilar radioni kechdi o'chirib yetib ketgindaydi, deydi. Bo'ldi, rahmat uchiranglarga, mana shunday davomliq atagandan bir ichi bo'lsa kechgacha anglaydigan do'stlarimiz intayin ko'p, kunda anglaydigan do'stlarimiz intayin ko'p. Uningdan boshqa shu har xil ishlarni qilgacha, o'zining kasbi bilan shug'ullangach anglaydigan do'stlarimiz intayin ko'p. Masalan, chiniqish bosqach anglaydigan do'stlarimiz bor, vatu jihaydigach anglaydigan do'stlarimiz bor, kiyim tikkach anglaydigan do'stlarimiz bor, meva chevi sotqach anglayotgan do'stlarimiz bor. Mana mushunondek nurg'ullagan do'stlarimiz o'zlarining ishlari bilan mashg'ul bo'lgach, bir tarafdan radio anglash fursatini qo'ldan bermayotgan do'stlarimiz intayin ko'p. Osman Chapchal, Osman akamiz, men bu anglayotman, ovozingiz Chapchal noyasida ochiq chiqayotdi, deydi. Bo'ldi, qarshi olamiz. Undan boshqa mana endi Anorgul opamizniki ovozli qichori yetib kelibdi, anglaylik. Bugun
1: Salam Hidayat kızım, siz lakman falan tutuyorsunuz mu? Bayramdan çıkmam. Tükettiniz mi kızım? Şuradınız mı?
0: Şimdi.
1: Benim keşif tayarlık yıkat. Sizin hayvazlarınızı anlap, atıp getirebdim mi kızım? Kamaşlarımızın, umarlarımızın yetiştim mi kızım? Rahmet.
0: He, buldu. Siz gümün köptün köp, rahmet. Yana qarsam hujurlarga chun yuy degan do'stimiz, sizlarning ovozinglarni bo'lsa biz davomliq ba, deydi. Bo'ldi, rahmat. Sizlarning mana shunday yaxshi so'zlaringlar bilan biz madadga to'limiz, madad bilan texim yaxshi ishlaymiz degandek, sizlarga mo ko'pdan ko'p rahmat. Qadi dedi, men bu davomliq anglayotman, deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Patima, Donliq to'ningki hozirgi ahvoli qandayroqdi? Men shu tarafga bordigan ishim bor edi, mong'on edim, deydi. Mush Donliq to'ningda ketayotgan do'stlarimiz bir uchur beryapman sizlar. Bexatar yo'l yurgan asosda, Donliq to'ningda avtomobillar ko'pmi, ozmi, ravonmi, yoki avtomobillar qandoq degandek, mush to'g'risi bir uchur beryapgan bo'lsanglar yaxshi bo'ldi, men Patima bir foydalanmasin sizlarning uchuringlardan. Onun başqa meyli de qarşı degen dostumuz. Mən qaşqada anlavatma hər qaysı yol biləklər avan deydi. Buldu, rəhmət. Bahar Gülninki avazlıq uçur yetib kəpti. Anlayli, Bahar Gül qaysı yol biləklərdin. Yol uçur bədikin, Bahar Gül.
2: Zəyət, bu yaxşı mı?
0: Yaxşı.
2: Yaxşı.
0: Rəhmət.

0: Nurninki ovozli quchoq yetib kelibdi, anglaylik. Nur.
1: Vaziyatda tetrasetini yo'l har berish, yo'lga janob yo'llarim qo'shilib turaman.
0: Bo'ldi, rahmat quchoqingizga. Yana quchoqlarni yangilasam, Abdikerim akamızı Beşkavetli Körük Asları Sayı Şimali Yolu Ravan deydi. Buldu rahmet uçuranızda. Yeni uçurlarını yanılasam Ali'ye. Ali, şu sayfa yanı aldıdın tavuzcan karapmandım. Otomobiller köplikin alayda tosuluş yok deydi. Buldu rahmet uçuranızda. Yeni uçurlarını yan yan yolu uçur bilen təmirli geyslə dostlar.

Dostlarımızdan Gül isimlik dostumuz hem şu yanlıda rüyda taraf karab mandım. Otomobiller köpreklikken onda tosuluş yok degen uçurunu berip de buldu. Rahmet uçurumuzga. Onun başka değil degen dostumuza. Bek amrah memuşu nakşıga deyip de buldu. Dostlar onda da yani devamlık yeni yol uçuru bilen temelige isle. Yakımlık küyledin huzurlangaş yeni bir taraftan yol uçuru anlayımız.

Dostlarımızdan Muhtarjonni, Urumchilik dostlar bir yordam qilsanglar bo'pti ekan. Qaysi doktorxonada qalqansiman biz kasalliklarni yaxshiroq tekshirib diagnoz qo'ya oladigan doktorlar bor. Bu tavsiya qilsanglar bo'pti ekan, debdi. Bildigan dostlarimiz bo'lsa, bir uchir qaytirgan bo'lsanglar.

Katnaş Liniyesi programısı hizmetkülleri de cemaat hevsizliği nazaratı Katnaş Sakçı baş ettirdi. Ürümçi Şehirlik Cemaat Hevsizliği İdarisi Katnaş Sakçı tarmak ettirdi ve her kaysı tarmak ettirdi bilen hemkarlaşıp, anlık uçularını Katnaş'a ait bilimle bilen teminleydi. 107.4 Katnaş Sennet Radyosu her bireyden üçün ela mülazimet kılıdı.

Марана, evet, duam şu tiho yidu şau çöba goşununki oldida am şu ötüşme ma piyadla yoluda vaqa yüz beripdi de bir parça resimni evetipdi avtomobil bakken bir adam yitipdi yada şuna dostlar bir diqqat qılıp mangan bolsanlar am şu arlıq taşlap bihatar arlıqın çoqum taşlap mangli piyadla yol berli her vaqit şu qorolanın oldidan ötkende uşyarlıq bilen adam çıqıp qalamı degen inkasta avtomobil heydeyli dostlar. Manım şundaq vaqalarning ki kelishmasliklarning kelishining ki yuz berishining oldini olaylik dostlar. İldananın dadısı Süneyi Emra yolda maşinlar köpreklikin tosuluş yok deydi. Buldu rahmet fikrinizga.

0: Do'stimizdan Rifat-da. Rifatningki ovozli quchoq yetib kelibdi, anglaylik.
1: Man yana qo'g'iratib yo'llar ravona. Qo'rqitirsinlar ravon.
0: Bo'ldi. Tursinjonni ovozli quchoq.
2: So'raydigan bir gap bor, masalan, bo'lsin, Qashqadaryo viloyati Chimkentgi markaga munosib so'ragan masalalarda shu ko'zni tutadigan telefon nomer lozim deb aytgan bo'lsanglar, yashatchilar ko'pdan ko'p rahmat.
0: Nəninki deyisiz Tursunjan? Qashqaninki nə? Qaysi idarininki deyisiz? Uni o telefon nomerini biz tapranmaymiz jumu uni. Endi bildigan Qashqadagi do'stimiz, bildigan do'stimiz bo'lsa Shangbiao Juninki deydi, ha? Shangbiao Juninki telefon nomeri. Uni endi mish bildigan do'stimiz bilamiki. Bildiganlar bo'lsa bir da'vatgan bo'lsanglar, ha? Dostlar, ondaqda yana davamlıq deyiqtanlar, şu qatnaş bilimlərgə ait sual cavabladı bolsun. Avtomobillar yenik dərəcədə sürgülüb getiş hadisi yüz bərsə, avtomobil ziyini çoğun bulmasa, həm adam yaralanmağan bolsun o, qısmən avtomobil ilgiləri məsuliyyətini talaş tartış qılıb, şu orunda turvilib avtomobilini yöt kəşki unumay, yolda kən göləmdə qatnaş qıstançılığını kəltürüb çıxırdı. Ondaqda, bu xil əhval qarda qanunda qandaq tələb ba? Bu yolda daim körüldüğən əhval. Şəhər yollarda faqat mal-mülk ziyini kelib çıxan, adam ölüş, yarılınış bulmağan qatnaş hadisi yüz bərsə, yenik hadisi hesablandı. Alaqadarlar aldı bilən sürətki tartıb nəx meydandakı dəlil ispatlarını muqumlaşdırışı. Andın dərhal nəx meydandan ayrılıb, avtomobilini qatnaşqa dəxli qılmaydığan orunğu yötkəb, andın kengişib bir tərəf qılışı, ya ki, saxçıqı məlum qılıb əngə aldırış kerek. Nəx meydandan ayrılışını rədd qılıb qatnaş qıstançılığını kəltürüb çıxarsa, qatnaş saxçıları nəx meydanğa yetib barğan dinkin, qatnaş hadisini bir tərəf qılğandım başqa, alaqadarlığa cəza bərsi boludu. Nurğun davalaşqıçılar kimnin toğra, kimnin xata deyib talaş tartış qılıb, avtomobil yolunu igilib sözləşib qatnaş qıstançılığını iğırlaşdırıbdı. Bundaq bolğanda ikinci qatımlı hadis görülüşünün xeyim xətrimi nəyit yuqarı boludu. Sürətki tartqanda avtomobilinin bütün körünüşü, soqulğan qısmı, yol yüzdiki bəlgisizliği, avtomobil nomer taxtısı qatarlıqlarını sürətki tartıb, köp noxtadan tartılğan sürətlərini saxlab qoyub, sürətki tartıb bolğan ikən dərhal avtomobilini yötkə ötüş kerek. Əmdi dostlarımız dedin, kəgən veyşin supimiz kuçurla qarsam, Nijat taksi, xotəndə yoluqçori, qərbi quruluş yollarda qoş yönlüşdə avtomobillə köplikin tosuluş yox deydu. Buldu, rəhmət kuçurumuzqa. Onları güllə, onları güllənin ki, avazı kuçur kəpti anlayılı.
3: Yaxşıma bir yeti göz riyazəkilə.
0: Yaxşı.
3: Mən mərinləşdim. Soğuncam. Ama ayağımın işine şu mühredesden soğudalığı alıp şey dediğim konşak. Şunun ma kuşurum eğer avazı kuşurum irençe ma şun ayalçe kazımı soğur şemgen bolsan mı?
0: Buldu, ha? Ayalınızın ki veyişinsizden biz kuşur verip size. Şun deyime onar gül desem her kişinin avazı çıkıdı. Bu konuda yegep bop gette de hep durgantım. Buldu, bunu oğum karta düşendiriş verip size. Yana PK ismlik dostumuz bir parça surat evet siz nim surat top ketdi ya çoğ ayt qil bo'lmagan bu suratlarni qanday qilamiz ha men ma PK deydi men 6 nomer 200 yen jarimani qo'yibdi bu suratdan qarsam mening xato emas mening yo'limda avtobus to'sib olgan men qizil chiroqni ko'ra olmagan har ikkimizning orliqi 200 km 200 metrga yaqin orliq ba buni men qatnash idorasi chiqib keçir ötüşün iltimas qılsa, mən bir peqancımı bir paxsanız buldu. Mənim işindək əhvallağı yoluqqanda çoxun bir berib, yəni qaytadın bir sürüşdü qılıb, işindək avtobusun kəyində manğantım, dəb paxsanız çöndürüş bir peqan.
4: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
5: Tanıştın kattı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tanıştın kattı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu maskademdi sitiladı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

yam-yam ismlik dostimiz hem şu Danlıq dövününki hazır qatnaş ahvalı qandaqdı, tosuluş bamıdı, aşı yolu bülaklarda ketavatqan dostlarımız bir uçur bir evetken bu sanla deydi. Aşı yolu bülaklarda ketavatqan dostlarımız bir xatar yol yürgen asasda bizge bir uçur bir evetken bu sanla. Hazır Danlıq dövününün hazır qatnaş ahvalı qandaqdı.

0: kandaq bilisiz?
1: Olqaç 174 yollarımız ravon.
2: Yollarınızda biz Hemra programmısı. Biz Hemra programmısı.
3: Başlap ketemda.
4: Başla.

0: Doyunumuzdaki valla rahmat rahmat gene devamlıktırdı kıranla. Genci cinur cübocan. Zekre bir diyemeyin kılıytına doyunumuzdaki valla ne.
1: Mən hazır gu, ma yugan bakken, kumbay bakken, vojo, harnisa bakken, harnisala bakken, hoşal yürek diyenler bakken. Kağala çok kağala kırpında ancı mıcı balığınla bildirip de yüreklerini diyenlerle evetine. Evet onla, Mehmet Ali mi geldi mana?
0: Aman rahmet. Yaşı. Hani onun da başka mavi radyonla atkamış Elkan Muzluz'dan bu bir krep deyim ama. Adam taksiyle, yolcuyla.
1: Güzel Nur Hanım, Karvayla.
0: Erkin, Kapkarva, Cüret. İsmi Atalgalla, krep Atalmalla, kırmaya kalmanla.
1: Munire.
0: Mesela Munire bakken, Nur.
1: Ey.
0: Tor taksi, Rukiye.
1: Mana.
0: Lauta.
1: Bahargül.
0: Abdul. Obla. Oksu, Baratcan, Allah'ın ismini atıp doyunumuzda kırpır yüreklerini bir yere çanlanan mutluluğumuzu. Ya ki doyunumuzda yakışır bir harımızda. Bulamda.

0: Ondan sonra dostlarım fıçırılır, qırsaq badam taksi intizamını bızmay, tınış anlayımız dedi. Yaxşı bala, xalxayza. Mahmut akınız emez mi, Mevlüt akınız?
1: Yeni başlandı mı?
0: Aka sildin imtihan ayıp baksam dedi, Mahmut akısını imtihan aldı kendi. Ben keyves tergili 2 yıl buldu, kançılık paktı çıksa, normal. Benim keyvesim de şu 300 kilo pak çıkıvadı dedi, normal ki.
1: Kançılık pak çıksa normal buldu da sorabdı da, 300 kilo normal mı?
0: Hem de özü 300 kilo ola alaptı. Nimi terisan şunu alırsa dedi, şu 300 kilo çıkın sizgi nispeten normaldı hem de. Şunda ama.
1: Terimiz şu tutsa hem siz.
0: Hem sizinki de 350 kilo çıkış gerek deyip durmasam 50 kilo nereden tepirim mi?
1: Siz verip terip elgin bulmuşsa.
0: Başka itizlardan terip sizgi beysem bulundu da. Sizgi nispeten özünün nispeten normal olupdu deyilir. İmtihan yap alayım edip.
1: Onda olsa gördük mü?
0: Şikayetlerini göz kömüdü ama ben bu bağdaydı dursun canım. Vay siz de köyreklik misin?
1: Siz bir gekılan geksiz köyümüz kalınığa.
0: Bağırımız kıyınıklık sizden uçurularınızda.
1: Gülbahar.
2: Yok İbrahim yakşı mı? Zekrem.
0: Yakşı.
2: Zekrem hayırlık olsun. Ben bu da, ben anlamadım ben.
1: Obdan, obdan.
2: Anlamayın sizle, aslında aman bulsun.
0: Makul.
2: Ben açtım, anlamadım ben, kendimi fark ettim.
1: Buldum
0: abi. Acay bilim boptu da at üstünü anla. Bizden jütladım anlaydı kaldı. Bak emiz bana. Güzel Nur Hanım obdan turun bilen turun. Cuma keşke onan ettiniz ma.
1: Yedi bir kulcudan çıkıp kalsaylık Aygül Hanım Aygül Seyp oma. Anındakin yani onun kum kartab. Yani jütik izlerge salam deyisiz o değil mi?
0: Aman hem de.
1: Ya doğru doğru. Emimiz emimiz emimiz şu muşu jütün oğan deki şu. O deki nasıl bu?
0: Hem de kaysı jütümden baldır uçur kese şunun kaylap koyayım ben de kaylap. Ay aşının közü aşta karvayının közü yiyişte değil mi? Çılan çılalla olan.
3: Çılan pıtıkaç radyoğun aşın. Şunda peyiz oldu kim?
1: Siz kim o aşı? Kuşmayı pıtıkızgan da aşı çılallani.
0: Bu gang tonlarını verip yigizip kosunu ağırtıp hani kendin fıtığızı batı da bu mısın? Maa balığa bir çılallık bak mı?
1: Yok. Şu yetmeydi. Gülemçinin uçurunu anla bakaylı ya.
0: Anlayla.
1: Ben onda asıl gülemçi gekla. İyiymiş de amesine.
0: Bana. Erkin Efendi.
4: İbrahim Zühre girem karşalımız. Taran.
0: Ya tüm.
1: Ay siz ne mi demeyin var siz?
0: Bu moto
1: mu? Yolda.
0: Moto mu bu balın ki? Ras moto de kula. Yakan maşin ki.
1: Çok
0: maşin ki. Çok maşin ki.
1: Şu.
0: Bizim gözümüz gibi moto de görünü git kızı çok.
1: Abdikerem yavaş.
5: Mevlüt İbrahim Akı. Kaydırak avalonla yaşlısın onu da.
0: Yakşı yakşı.
5: Memma bir yol usulü birey.
0: Makul.
5: Mağva. Yerkendin maralısı gibi olan tüz süreslik yol. Koş diyorum işte.
1: Yol mağlam kaptı.
0: Buldu buldu rahmet.
1: Oğun çıkaptı da sizin beni bilin abaptı. Ablık anay mı o?
5: Masaklarda çigarlı desin doğarkan çıkata. Okundan sen kadar çıkarsın doğarkan rolan çıkar zöhrece.
1: Makul.
0: Ablık anay. Nur Mehmet Dana Adıkat Kordu'nun Nur Mehmet. Yolu çürüye azatlık canab yolu. Canop Şimal yolun işte altın bulakını aldırım aşılak yap azırak da olsun şubat edeceğim ha. Rahmet Dana Adıkat.
1: Veyle veyle diye onu kocamız tanıyorum ama mukapat belge vakt kocan kocadır. Siz ki kim bedi biz bemeduk.
0: Kaç programı belgem olsa şu programın soruşturuncu mu?

0: Hoş kadirdik anlıkçılar. İsil temizde şifaliyetimizde mavu flivan geçilen mihmalların aşkan sağlığı tavsiye kılımız. Mihmalarınla olsa eşkilenmeyi mihmalarım aşkan sağlığı pağayızla.
1: Onun başka yana şayıganla kegen olsa Adıl Soğudu Sarayı'na udul geçilgen şüyü doğdu uşağı bağayızla.
0: Tazafsızlık onunla tutup taz bir canlına ayrılırsanla pəsil ram den röci işçimlikini aşkayızla. Eğizini içip de samak sağına kattı mı kapatla sizlerini kütüp durmakta. Optimobil Club faaliyetimizde sizlerge tavsiye kıldığımız namı kulaktan kulak yetken.
1: Pulunuzu tiyceydiğen.
0: Aysel Abdul.
1: Molligirin Abdulri.
0: Bana maşinalarla koysana mıydı? Sözlü tütülür. O Molligirin Abdulri mi çoğu? Aynak suyu koyup verdi. Motorlarını tazlap verdi.
1: Tekşürüp verdi.
0: Çaklarını tekşürüp verdi. İsip, tütü yeni tekşürüp, tütüp.

0: Ammo man o'xshash 174 nonga qo'ng'uvchilar o'xshaydi
1: yaxshi
0: deydi.
1: mana Beyxonga ojalu bak tosilib ketdi degan uchirdim boyam topshirib bo'lgan top Sayoli janubdan shimolga mashina jiqiroq deydi boy yigit
0: Buldu, yanın nurunu uçuyor.
2: Bir şey madaşınızın sonuna sarık gözlü çıkıyor. Yol belki hırsızlık etkiliyor.
1: Bıldı. Kısa bir fışırla badiyat güzel. 2027 yılı aspirantlık imtihanı katınıştık Allah'a dikkat. Torda aldın tizimli tış başlandı. 2027 yılı memleketlik magister aspirantlıkı okuç kobul kılış imtihanı tizimli tış vakti. 2026 yılı 10. ayının 15. günüden 24. günü geçe. Her gün saat 9'dan 22 geçe bolurken.
0: Yeni bir uçurunu anlatımız 10. ayının 6. günü Gulca Aksu Tümüryolu Karınur Tonolu'da təşmigi kırıp resmi kuruluş kılış başlanıp, bütün liniyadaki tonolgı kırıp kuruluş kılış başlanan tunca tonol bop kaldı. Bu, devletin noktuluk tümüryol türü tonolu asası gavda kuruluşunun umum yüzük ötkeli gavucum kılış baskıcı kırgeligidin diyerek bir yeri durdu.

0: Zühre manakçılar çıksa cim oturup gettiniz mi?
1: Şu cim otladı mendi.
0: Sizden bir tekrar manakçılarınız değil aslında.
1: Şu karısın manga koyup vermediniz. Cümüş kız isim, Zühre bir isim demediniz. Kuzey verdiniz Gülmire'ni.
0: Gülmire'ni mesaj.
1: Gülgine'ni. Gülgine'mi kayıt etmeyeyim ben diye yeni eğitip yürüdümüş da.
0: İyi tamam da. Boş ki parayı.
1: Buldu.
0: Buldu mu?
1: He.
0: Bugün Nakşı'yı övükensin.
1: Şu kıda.
0: Çılık kıda. Dostlarım şu sıralara karaydı. Ağlım canmama Tömür Palvan'ın çırakını yıkıp aldım dedi. Siz yakmayı tosunuz öptüken yok yorukken. Vatı Hoca'nın çırakını yıkıp aldım bunu.
1: Sevi sizi unutkan mı doğuk bir nek gibi kılın ha. Bu şu Hoca taraflarda maşin çıkken tıka. Hoca şu dayı taraflarda Beijing'in odaki. Şunu da yaptık ya.
0: Sevi nükün işkimizi oturup otağız olsak olalım ki.
1: Şu. Şu kaldı.
0: Beşin sılap koyup arkadan. Da nokup koyup çoğun. Unutkan mı doğuk şuma basıma siz. Hatırcan bulun adım. Hoş kudret.
2: Ya Mevla Taka, Zekaya da kanı yaksız olan mı?
0: Yaksı.
2: Ağzım işte müşterdir, ayalım ne? Hı. Müşterdir, ayalım aldım.
0: Yaksı.
2: Patiyi anladın mı? Maşın bek çıkanız. Zekin maşın bazı mı?
0: Yaksı. Patiştik,
2: aptal kadar işini tektim ben. Ben sapanı söyledik, ne yap?
0: Hayy.
2: İşin ağrı kıldı, sonra kalın.
0: Kudret.
1: Bu küzde çıkan aptapların yağan degendekli bir iş. Hem de çüştüğü, boptu. Adıge akşamı biz tönü gün deyken neyim dedi Kudret.
0: Şu. Gelin bir ısmanızı mı işinip getirip sizde?
1: Ha şu.
0: Ben dedi ağırmaydıgan, mızlamaydıgan Kudret var.
1: Kudret var.
0: Dakımanmış. Ağırık çıray ayağınızdan aldık. Basanız Kudret. Ayallah ayak işinin ağırık kılışını kötürem de. He?
1: He almış kaldım ama gel. Biz közümüz gibi bir kıl.
0: Bir kısma lan. Yeeey de barlık yapan mankala mı de ayağınız acıntı
1: oylaydı
0: oylaydı kırın şunun için no, çandırmay mişildimay bugün doğranızı içip obdan telini yap ayağınız bu suikaç etmesin tazı ügürünü tazı Zühre Hanım'nın ügürü kansıgı verip ham kıymet okunakı verip ekip ügürden birini tazı korumay suikaç etmesin tazı uğurunup oturup bir içip yatsanız Morlanı sevip bəsəyə qaram.
1: Sırf tufumu sevəsəm.
0: Deyələm siz müşək əplinə ya. Bəmiz ayalınızı hep manqa qaqdıra. Hay dildə ötən bizi, voy dildə bulaşın. Qudretinin salamətlik üçün.
1: Kündə müşək sizin işqə apırıb əkilişi üçün.
0: Kəşdi ki, sizin sağlamlıq işinizi dəyək qılıydım siz.
1: Pır-pır suyqçınız ne ya?
0: Pır-pır suyqaç. Pır-pır suyqaç, kuşqaçlı suyqaçlı suyqaçlar çıxken o.
1: Şu.
0: Bizden öydükli aşında kımsa qayt ötüldü, şuan isimli qaptı.
1: Mana, ma, sizge ilgi anlan, öydükleriniz kısın demek için müşü gəplədim, müşü ba.
0: Öydükleriniz anlısın, şu vaxtın mən

0: Мақұл.
1: Әм мана программамыз дәкшет әмірауіпті де бағын ұқчымызға.
0: Шу. Шүйін алдыдық еллар аванкен жұмо азыр мана кәйген ұқчыр Абдуының ұқчыры.
1: Әлі үйгаш 35 жаш көрілдін.
2: Мәлікка, Зүкірәді қанды әвалын яқсаламын тұтыңлама көрілдің ел ұқчыр бәлсен. Қырылда, чырақтат, маң доқ.
1: Яқшы.
2: Қатмаш ғарби шәріп елдері шында тұсақ.
1: Яқшы.
2: Лекен біз екәртәлігі асып қылған әвал асыда. Yolunun çetidi minvatı ne?
1: Yakşı.
0: Buldu.
2: Yollarda kesin çetidi.
1: Bu şey hoşuracağın diken de korulduk ki valla bek yap anlaydı.
0: Yolunun çetide mi anladık
1: mı? Rast ki ama ne? Bu şey valla programımızı anlığında başla bazıları şunda yuvaş. Kaydı ki boyusunda bandanıp getirmez mi?
0: Şu. Hazır mı şimali aylanma götürme körke garipten şarkı vehşi tosulup gitip duğa meyzonun belgen uçuruyor.
1: Ondan sonra anlıkçılar senin uçurularınla yani yanılanıkçı bakarlıkta biz mi bazı mühim bir uçurularını yetkizgeçti durayla. Ürümçide Turalgu Amevi Fondunu çıkarıp yani Gongcici'ni çıkarıp Şincan içindeki özü oturduğun öyünü bezleşke işletişki buludu.
0: Bak yakışı gepe.
1: Haa bana.
0: Ürümçi şehri yeni siyasetini oturgu çıkardı. Turalgu Amevi Fondu tapşırgan iş hizmetçiler Turalgu Amevi Fondunu çıkarıp Şincan içindeki özü oturduğun öyünü bezleşke işletişi buludu. Dukan, Abdumobil iskilati qatarlıq turalgı öy hesaplanmaydı qallırıgı çıqırıp işiltişki bommaydı.
1: Dukan bir sananmaydı yengipte.
0: Pekat öy gilam işiltimizde özümüz oturduğun. Ende muşu oxşaş bir yürüş öyge özü, cürsi ve ortak mülük hukukuqı ige kişiler 10 yıl içide her bir adam pekat bir qetimlam turalgı amevi fondan çıqıralaydı. Çıqırı sonması öyünün kuruluş gülümüge her kvadrat metrini 1300 yuandın köpeytiş boyunca hesaplısı buludu. Bir yürüş öyünün iqidari Turalgu Amevi Fondudun cami çıqırdığan pul en köp oğanda 100 min yuandın işip getmeydi.
1: 100 min yuandın, buldu ki? Bunun da başka ürümçeri bu yıl Turalgu Amevi Fondu kartayanı xalıqqı nəbiyyat güzgan köp türlük tanışa şeyli pari. Öy yok işçi hizmetçiler öy icarı alsa her ayda Turalgu Amevi Fondu'nun en yukarı boğanda 2500 yen çıkıralaydı. Demek ki her ayda kecime icarı alsa öy yok işçi hizmetçiler. Köp perzentlik aile öy icarı alsa her ayda en yukarı boğanda 5000 yen çıkıralaydı. Yine öycay mulazımı təqi, remont məbliği, optimobil toxtalğısıqa Turalgu Amevi Fondu'nun çıkırı siyaseti yeniden köp aydıldı. Nemkeş öy qarızda 30 yıllık yıl sani çekilmesi əməldən qaldırılıb, öylənin yıl sani bilən qarız müddəti qoşulub, cəmi 60 yıldan iş kətmisi boludağan boldu. Yeni siyaset Turalgu Amevi Fondunu işiltiş yollarını kengaytıp, amının Turalgu'a alaqıdır məbləq besimini enikletdi. Bək yaxşı oldu.
0: Bək yaxşı oldu, demək əmdə qoğuncu cənnəm olmuşun da qışıltı ələydik əmiz çıxırıb, paydınıb.
1: Mən iki xil işdən paydalanalayım mən ki. Birisi, öy bezəyəyəm mən ki.
0: Doğru.
1: İkinci birisi, vuyeni töləyəyəm mən ki.
0: Hə, doğru dediniz.
1: Qoncəcəniz berib duran işləyib duran burası. Bəqəm bəqdə.
0: Ama bir nopost kilə deyib çıxan tıxmanı onda.
1: Bəri bir bəmədiğini bilib soraqsın.
0: Şun deyim mən.
1: Tırgın navay, mən mi kip buldum? Xıcan canı çınqa, çıma öldək min əb dəydi. Şıqab yollarda abdumma bula bək çıx gəcəm. Məl taka, isəm məkəm nemiş qıb oturdu, flap qaldım deyib. Öy, qanda Davud bu? Xulumay mən, Qadırcan bulun. Ey, keşti hulumaydıgan tüsem, jigirmi tüsset. Hulaydıgan körü batkın ne? Ey, Zükre. Ha? Bu közünüzde pildi tıpıtamayma, Davud'ı gek huya.
0: Ha, bu oldu sizin gibiniz miterlik oldu. Tegidi muşu gibiniz hele Davud'a.
1: Ya, ya, ya. Ben hazır taza tek güzenmeydıgan koptum. Şuna, ma yaşlarda ümit bade. Ha. Bosa gedindim. Qas çıxırıb tənə.
0: Ya anda qımmay boldıysam ka.
1: Ya qovurğısının arısından boran çıxırıb tənə.
0: Ya boldu onda qımmay. Bu da özün bilsin bu Davud. Davud özünüzü bilincim mi mana isam kamın qatqa çıxıb gəldi mana.
1: Ya yakumsa barmağının uçuğa boz jinni silib etsiniz.
0: Romama bulunu David ha meni isam ka.
1: Vaqt az qalğan bolsun o radio anlaydı deb anlaydım deb onda qımağa yan batıq 15 minutlik vaqtımız.
0: Bu oynaşma nime deydigandı? Mevlutka silanın idarda paşı var mı? Bizni itizi paşa şenku kiyip tursaq mı çaqılı tudu hazır deb.
1: Bizni idarda paşı nemiş qıldı?
0: Şu.
1: Lekin keşte yalan otarsanız ba uya belədi kim çaqıdı qalları.

0: Şuna bir xəterlik ki, belki dikkat kılanlar anlatılacak ama bizim ama məzmunların sözü belki çok ağırlıqda ama çılallan örümçik mağız babdur ama qarvay. Yaydığın ne yap?
1: Eğer bugün... Kamçılığın yap bu uğandı bu.
0: Bugün yemigen bozu maşin lıqtoş etki
1: qara. Şuka.
0: Maşinden yerimi kamlı qapdı.
1: Haa, yerimi boş hazır mana qaşın hemen şu qarvay yap başta qoğan.
0: Qarvayın örümçik ekemanla çılallan yerimi yap oldu mu eke? Maşin.
1: Yok.
0: Yok.
1: Keyin herkes keyin kosup otak uzmanlı cümü.
0: Özümü keserlikle doktorğansı işven kegeçe maşilla xeyle çıxdaydı cümü yadıkar.
1: Dostuq şimal yolu qoşulmuştu ravankana Urqiyanın bəgən uçuri.
0: Ayfarının dadısı Yugaş bile Yuvaş işkisi bir gəp, bir gəp, bir gəp.
1: Bir gəp.
0: Yugaş dəb qoydu bəzlər. Yuvaş əsli, Yuvaş.
1: Yüzülüşdü, Yuvaş deymiz.
0: Məsələn biz halva desək, başqala alga deydi şuna. Şuna oxşaş iş. Veyədi ki, şu yerlik, şu şivinin ki, meselesini kim çıkan?
1: Lagman, lagman, ne Leymen degendek, ekber gönkuyu degendek.
0: Yugaş da, ameliyatta yuvaş işkisi bir gep ayfarın adası. Fanda bugünkü dersimizden kanaat asıl kıldınız mı?
1: Nasıl kanaat asıl kıldınız bir rakımın yollan.
0: Eğer fakat düşenmişsiniz, kol sürüp, kol götürüp sorarsanız, kol da.
1: Yol var.
2: Biraz yaptırdıklar, kol sürüp, kol sürüp, kol sürüp, kol sürüp,
0: Malik
2: Yukarı bir tema şimal Sanfango yolları mı şu şimalın cenab tarafmanga yönüş uzak tarafmanga yönüş muhtemel bek tosat yetkiz mi?
1: Buldu.
0: Ali Can'ın uyku par berip oldu mu? Yönen gras 24-18 ben demek ki par berip oldu dedi. Ben bugün berip oldu.
1: Yok şu an da olsa.
0: Bırakıl ben ama putum kızı var dedim.
1: Bizim meygin berip dedi.
0: Kayın, kayınımızdan geliyordu. Ya sence atı aç. Bir mevlüt akar diken git paket tılınız kemmem daha. Bir mevlüt deyip adam yok musun bu ağa tuşulda? Bir kaçarlı kayısız Mehmet Akka, Mehmet Akka da Mehmet sonucu çıkmışsındı Mehmet. Bir kündü demdim, kündü bir şey bak demdim Mehmet deysen ağa tuaj.
1: Şimdi Mehmet Akka'nızı kanca amrak olsuz maçta mı demsiz?
0: Bu Mehmet Akka, Mevlüt Akka'nız işle olsa mı ya da Mehmet Akka'nız mı? Eşkıdan ne misin? Mehmet Akka, Mehmet Akka da. Mehmet Akka'nın turkuda. Bunu ki, o demeymiş mi o yesen can? Ma sayıyorlar cenab karab manga yolunda şravan ki akıda dedim. Ben akıldan hep oluyor mevlüt dediğin kısmın telingiz kimmiş ne de akıldan dedim.
1: Demem siz oyda.
0: Ha bu da toluk demem de hem de küçük bir şeylerin kısıvan mı?
1: Ya. Oy ya bu da oldu yaxşı.
0: Kaçan ügütememiş Mehmet. Mehlut diyorlar. Ya çişini yeniden saldırıp ki yel keçitipti. Çişinizden keçip adam da yel.
1: Yazmış elim, yazmış yolluğunuz.
0: Çınızı yel kaçkamasa ama benim kosuğum yel köpep getirirken, yel toşep getirirken başım Mehmet Akın.
1: Kosuğum köpep getirirken.
0: Kosuğum köptü meninki. Bunun dikeni de abaldı, cık yakınmayın. Hem de esence atışkan mışınca gep kuyay.
1: Bula, mışınca gep kısınız bula. Mehmet Aksi.
0: Evet, o kaçmaz. Bugün o keçip de doğru düşünüyordu. Ayfar'ın dağısı kol kötüldüğünüz de. Soran abi sualınız.
1: Sualınız bu sıkıya
0: soran abi. Bahar Gül Hanım 5 yılda ne yaptı o?
1: Muşta aldıraşmazsınız. Nimancılar ciddiyizle.
0: Evet görüşürüz. Aman Allah rahmet.
1: Beni bu 5 minut.
0: Radyonun ücretimi deydi. Kos kos çılan da. Kos da kıplıca.
1: Dağısı yani azırak ilanlarını anlayıp kaçıp geldiğin bulduk.
0: Anlayıp atkınınla yollarınızda biz hemra program mısı?
3: Tanqıştın katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarını rahat hiss qıldırdı. Tanqıştın katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu mas qadamdı sitilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqta.
4: Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяньшан 1-ші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек елінға Тяньшан 1-ші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәтті биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Юэхау өйжай чәкшеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125
5: Ака, игілік тілейбеке дегенде?
6: Ондақты саңы бір ян тоныштырай. Алтын бұлақ ян телефон базарда фуке ижарге берілген. Ян телефон тижарты, ян телефон ремонтчылығынан шоғылансан болдыкен. Алтын бұлақ ян телефон базары, ян телефон сетіваған хередалаға тоқлығыз, экран чаптығы соғат қылдыкен тіхе.
5: Орнет, Яшар айны азатық жәнубиелі Алтын бұлақ соғысарай бірінші қабат чоң экранна астыда. 136-3-9-68-448-4

0: Kadirlik anlıkçılığa belki bir kısım yol belekleri teki içilmeğen buluşu mümkün şimdi ama
1: şimdi
0: yeni bir kısım yol belekleri de asla belki Abdülmobulla az daha vatka mı buluşu mümkün yollarınlar aman bolsun menzlanlar bir xeter saklamat etip yeriz onlara tilek taşımız.
1: Şimdi anlıkçılığa benim şimdi köyün sözlerimizi eti programımızı ahırlaştırımız programı riyasetçileri Mevlut İbrahim bilen
0: bana zöhre kere
1: hayır hoş ama bu gaysla
0: hayır hoş.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Gazları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mısıla? Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 9. günü, Cüme.
1: Aval, habarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ət gündüz gece Altay vilayeti ve Şimali Şincan'ın qarbidiki dağlıq rayon, Tarbağatay vilayetinin Şimali, Canobi Şincan'ın qarbidiki dağlıq rayon, Kumul şehrinin Şimali'deki dağlıq rayon Katarlıq caylarının kısmen radyolarda azraq yamğur. Otra İgiz dağlıq rayonlarda yamğur arlaş kar ya ki kar yağıdı. Bunun içi de Altay vilayetindeki dağlıq rayonun kısmen caylarda qilin kar yağıdı. Abdonum rayonunun başka caylarda aba uçuk ya ki bulutluk bulup şamal küçü anca zor bulmaydı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüz geçe hava bulutluk bulup keyin eçiladı. Töven temperatura 9 Celsius gradus, yukarı temperatura 17 Celsius gradus bulut.
1: Emdi bu gidimki programımızın azası mezmullarını tonuşturumuz.
0: Abdonum rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yığını içip, baş şuji Xi Jinping'nin moyum yol yorukunun royini ögendi zıçıllaştırdı. Yığında tırışıp tekimi yukur seviyelik tınıç Şincan kuruş təkidlendi. Bir qatar işlep çıkırış, Şincan'ı kanun boyici idare kılış, küzütişke asasen tüzütiş qatarlıq hizmetler muhakimi kılıp orullaştırıldı.
1: Çen Şaucan, Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti, Maliye Xısat Komiteti'nin yığınını realsatçılı kılıp başladı. Yığında, önümlük selmini pahalı kenaydıb, özgüce əvzel kesiplerini zora itiş gerek dəb təkidledi.
0: Yeni ideya yeni səpərgi yetekledi. Şallıq 5 yıl sahibimizde, Şincan energiya asasını puxtalab, zamanı yulaşqan özgüc kesip sistemisi bərpa qilishini tezlətdi, digən mavzudaki akbarat məxsus maqalısını anlatımız.
1: Tianşan'nın canıp şimalıdaki bir türküm noktalık suçluk türlerde kuruluş süreti tezletilip, yıllık nişan vazifini orullaşka bütün küş bilen atlanış işkaşır oldu.
0: Gülce Aksu Tömür Yol türüde tonel peziz kuruluşu tezletildi.
1: Emdi, haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti bugün yığın açtı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin şujisi Çin Şaucan yığınğı riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin tekimi yukarı seviyelik tınıt cungu kuruş doğrusudaki muhim yol yorukunun ruhi estaidil öginildi, zıçıllaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Umumi devlet xavipsizlik karşını kılçı eğişmay zıçıllaştırıp, tınıt cungu kuruluşu hizmeti yığınının orullaştırmasını emeliyleştirip, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayıda umumi yüzlük zıçıllaştırıp, dikkatini cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını merkezleştirip, terakiyat bilen bir hatarlıkını, tekim yakşı bir tutaş filallab, tekimi yukarı seviyelik tınıt Şincan kuruşu tizletiş. Cemiyet mukumluğunu koğdaşını baştan ahır baş orungu koyup terörlük karşı turuş mukumluğunu koğdaşını kanun çıllaştırış, daimlaştırış hizmet sistemisini mükemmelleştirip cemiyet amallıkını her tereblimi tüzeşini küçeytip Şincan cemiyet umumiyetinin sıcıl mukum, uzakçı mukum buluşuğa hakiki kapaletli kılış. Devlet xavipsizlik sistemisi ve iktidarı kuruluşunu küçeytip, devletinin siyasi xavipsizlikini qat'iy qo'g'dab, türlik xavip qatar, yoshirin xavipning unumlik oldin elib ve uni tugitib, jazolash bilan oldin elishqa tang e'tibor beradigan, hodisidinmi mohiyatinmi tuzaydigan, tang tutib o'rtaq boshqurdigan xizmat berikmi kuchi shakllantirish. Cemiyetini idare kılışının zamanı verilişinin tezi alığı sürüp, amıvi bihaterlik sistemisini takamullaştırıp, kanunu kılıp cinayi kılmışlarına kanun boyu çıkarttık zerbe verip, erziyet hizmetini kanun çıllaştırışına alığı sürüp, zidiyet maceralarını çonkur bir mi bir tekşürüp tügütüp, amallı kuruluşunun ilmileşiş, icdimailişiş, kanun çıllaşış, akıllaşış seviyesini östürüş gerek. Yığında memleketlik bir hatar işlep çıkarış sizin yığınının orullaştırımı talepini emeliyleştiriş muhakeme kılındı. Yığında bunlar tekitlendi. Başşuji Şi Jinping'nin bir qatar işlep çıkırış doğrusudaki muhim bayanları ve muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunları ögünüp zıçılaştırıp, xalqını, hayatlıqını hemmeden ala bilişti çıngtırıp, bihotluk ideyası ve tali sınaş psikikisini yenip, bir qatar işlep çıkırış hizmetini puxta inçki tutup, her millet amısının hayatı, malmülük bir qatarlıki ve cemiyet umumiyetinin mokumluğunu bütün küş bilen qoğdaş. Dikkatni, hodisa köp pat-pat yüz berdigan mesele, yoshirin xavf merkezleşken noktuluk rayon ve açkuşluk halkalarga merkezleştirip, xavf xatar yoshirin xavfni birma-bir tekşürüp tügitiş, süpti ünümini umumi yüzlik östirip, kanunsizga

0: zərbi biriş, qanunqı xilabını tüzəşini kən çonqur alıqı sürüb, məmuri qanun icra qılış, cinayişlər boyuca qanun yürgüzüş, intizam icra qılışını cipsilaşdırışını küçəyitib, məsuliyyətsizlik qılqallarını cəzmən sürüşdürüş, qanunqı xilab qılqallarını cəzmən cazalaş, küşlik siginalını sicil tarqıtış. Soğuk ekim, kelin kar, kattık soğuk katarlık naçar hava rayını küzütüş, ölçeş. Bunundan agahlandırışını küçeytip, ciddi işlerge takabül duruş boyunca bir taraf kılıç tedbirlerini keskin emeliyleştirip, yertevreş afetinin müdafiyeliniş, bununla takabül duruşunu küçeytip, ormanda, otlakta, otun müdafiyeliniş, ot üçürüş hizmetini puhta yakşı işlep, afetin müdafiyeliniş, afet zihnini yenikletiş, afetin kutkuzuş iktidarını ziliksiz aşırış. Partiya komiteti, xalq hökuməti tən məsul buluş. Bir iş ornida qoş məsuliyyət buluş və işini başqurışda üç cəzmən buluşunu küçəyitib, ötüşümü nazarət qılış başqırış, qanun icra qılış salmıqını zorayıtıb, karxanlarının bexatarlık məsuliyyeti tədbirlərini, konkret moyit, konkret iş orni, konkret xadımıqçı əməliyleştirib, eğir pəvquladdı zor hadisi yüz bərməslikdək, tövən çəkni qatdi saqlışıqa əydəkçilik qılış gerek. Yığında, Şincanlı Umumizlik Qanun boyunca idari qılış xizmətini alıqı sürüş muhakimi qılındı. Yığında, bunlar təkidləndi. Xi Jinping qanunçılıq ideyası və baş şuji Xi Jinpingnin dövlətni umumiyyətlik qanun boyunca idarə qilish toğrusidagi moyun bayanlarını çoğqur ögünüb, zitchillashtirib, Xinjiangni qanun boyunca idarə qilishni umumiyyətlik alığı sürüb, qanunçıl Xinjiang qanunçıl hökumət, qanunçıl cəmiyyət qurilishini bir gavdilashtirib alığı sürüb, sotsialistik zamani yulaşqan Xinjiang qurishni küçlük qanunçıllıq kapalatiga ega qilish. Qanunçıl cungu kuruluşu yerik planını əstaydıl zıçılaştırıp, əməliyleştirip, noktuluk vəzifelerini əməliyleştirip, önümü yartışkı türtükü bulup, 9-5 yıllık kanunu umumlaştırışını puhtı kanat yedirip, bütün cemiyette iş becerişte kanunga asaslanıdıgan, işgi yolukkanda kanunu zideydigan, meselini hel kılışta kanunun paydalanıdıgan, zidiyetini tügütüşte kanunu tayinıdıgan, yakşı muhiti yartıp, yokur süpetlik terakiyatını yokur süpetlik kanunçılık kurduş arkalık kogdaş. Her derecelik partiya komitetleri, partiya grupların kanunçılık kuruluştaki asasi gevdelik mesuliyetini çıngıtış. Her derecelik rehberi kadırla başlamçılık bilen kanunu hürmet kılıp, kanun ögünüp, kanunga rıayı kılıp, kanundun paydalanıp, kanunçılık tefekkürü ve kanunçılık usulüden paydalanıp, ıslahatını çoğunkurlaştırış, terakiyatkı türtkü buluş, zidiyetini tügütüş, mokumluğunu koğdaş, xayıp xatergi takabül duruş iktidarını üzliksiz aşırıp, Şincanlı, umumiyyizlik kanun boyunca idari kılışının çoğunkurlaşışı, pıhtıl nışıga türtkü buluşu gerek. Yığında, Avtonom rayonluk 13 növbetlik partiya komitetinin 13 növbetlik közetiş ehvalı doklati anılap ötildi. Yığında, bunlar təkidlendi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyası ve baş şuji Xi Jinping'nin közetiş hizmeti doğrusudaki moyun bayanlarını çoğunluğu ögünüp, zıçılaştırıp, közetilgen partiya teşkilatlarının tüzetiş mesuliyetini çanıtıp, meselini umumiyyizlik, üzül kesil tüzetişke türtkü bulup, hazır tüzetiş bilen uzak ünümlük mekanizm ornatışını birleştirişte çanıtırıp, tüzetişini kündürlük hizmetke, ıslahatını çoğunluğulaştırışka, partiyanı umumiyyizlik katlık idare kılışka, benzinin koşun kuruluşku yuğurup, közetişinin kiyinki baskışlık hizmetlerini puhta yakşı işleş. Közetişinin siyasi ornıdı çıntırıp, birinci başlık ve rehberlik bensi katarlık, halkılık az sallıklarla çınkadılıp, sakılınmatkan meselelerini vaktıda baykap ve tüzetip, közetiş tekşürişte yukarı töven ten hareketliniş. Bunu başka nazaretçilik bilen yukarışını çoğunkur alığı sürüp, Pütkül Avtonom rayon közetiş hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatıga türtükü buluş gerek. Yığında başka işler mi muhakimi kılındı?
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, maliyyə iqtisad komiteti tünügün yığınıb, Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqur ögünüb, izcillaşdırıb, baş şuji Xi Jinpingnin ünümlük selmini kengaytış toğırsızdiki moyun bayallarını izcillaşdırıb, əməliyyiləşdirib, Yeng taraqqiyat ideyasi va yeng davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik qizchillashtirib, munosabatlik nuqtali xizmatlarni olg'a surishni muhokama qildi. Abdonim rayonlik partiya komitetining shujisi, Abdonim rayonlik partiya komiteti moliya iqtisod komitetining mudiri Chen Xiaojang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Abdonim rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Abdonim rayonning raisi Erkin Tunyas, Abdonim rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Bingtuanning Jingviyi He Zhongyou. Abdonim rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Abdonim rayonning doimiy muavin raisi Zhang Yingchun yig'inga qatnashdi. Yig'inda bunolar ta'kidlandi. Partiya markaziy komitetining selmini muqimlashtirish tadbiri o'rinlashtirmasini amaliyalashtirib, selmining eshishini muqimlashtirish, qurilmani tanishish, xalq turmushiga nap yetkazishdagi oshqishlik rolini to'liq to'nib, narsiga mablag' selish bilan odamga mablag' selishni zich birlashtirishda chang turib, unumlik selmini faol kengaytirish. Selinmini oshirish zapas kuchini kuchaytirib, selinmini kengaytirish mexanizmini mukammallashtirib, butkul jamiyatning mablag' selish hayoti kuchini qo'zg'atib, 15-5 yillik yirik planni yo'lga qo'yishga birlashtirib, qatnash, energiya, suvchilik qatorliq cho'ng-cho'ng turuq qurilishini tezlatib, texmo ko'p amaliy xizmat miqdori shakllantirish. Turni zapas tayyorlash bilan aylantirishni bir tutash planlab olg'a surib, Pan texnikida yig'inlik yordish, sunniy aql qo'shilgan jamiyat, xalq turmushi qatorliq nuqtaliq sohalarni cho'rdab, strategiyalikligi, turtkilikligi kuchlik bir turkum turlarni yo'lga qo'yib, taraqqiyot yo'churin kuchini sijil oshirib, iqtisodning eshish asosini mustahkamlab, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini kuchaytirish kerak. Yig'inda sunniy aql qo'shilgan narkiti, nuqtaliq toshyo'l turi qurilishi, janubiy Shinjongning kasb taraqqiyotini olg'a surish qatorliq xizmatlar muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Sunniy aql qo'shilgan harakatini yo'lga qo'yishni, Shinjongning davlat strategiyasiga mulozamat qilishi, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishning muhim tutqisi qilishda chang turib, davlatning foydali siyosatini chuqur muhokama qilib, uningdan to'liq yaxshi foydalanib, Shinjongning yashil to'q yetarlik, rayon o'rni o'zgacha, qo'llanish muhiti mo'l bo'lishdek selishtirma afzalligini sijil joriy qildirib, hisoblash kuchi kasb joylashtirmasini kuchayib mukammallashtirib, nuqtaliq turi qurilishini tez olg'a surib, hisoblash kuchi elektr energiyasi mas taraqqiyot andiyasi ustida izlanib, qo'llanish muhitini faol kengaytirib, hisoblash kuchining bexatar taraqqiyot tovon chekini chin saqlab, Shinjong sunniy aql qo'shilgan harakatining cho'nqurlashishi, puxtalanishiga turtki bo'lib, hamma kasb, hamma sohaning yuqori sifatli taraqqiyotiga texim yaxshi quvvat qo'shish. Qatnash ul aslaha qurilishining selmini muqimlashtirish, ishqo'rlashtirishni kengaytirishdagi muhim eg'irtquluq rolini texim yaxshi joriy qildirib, omil kapalatni kuchaytirib, davomlashma turi qurilishning sur'atini tezlatib, nuqtaliq turlarni zapas tayyorlash xizmatini yaxshi ishlab, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini chingitib, puxtalab, nuqtaliq turlarni qaraldi tamomlashga haqiqiy kapalat qilib, yuqori sifatli taraqqiyotni kuchlik trakki ega qilish. Kasblarni taraqqiy qildirishni Janubiy Shinjongdan iborat shaxmatning ko'zini jallandirishning oshqishlik tadbiri qilib, madad siyosatini yaxshi foydalanib, xizmat mexanizmini mukammallashtirib, ommaning ish qo'rilishib kirimini oshirishni ilgir surishni yo'nalish qilib, Shinjongga nishonliq yordam berayotgan o'lka shaharlar va markaz korxonalari bilan udullashishni kuchaytirib, turli korxonalarni Janubiy Shinjongda mablag' silib taraqqiy qilishga yetaklab, o'zgicha afzal kasblarning zanjirini to'liqlash, ulini kuchaytirishni tezlatib, amga kujumlashgan kasblarni sijil taraqqiy qildirib, zamonaviy mulozimatchilikni taraqqiy qildirib, taraqqiyot orqali xalq turmushiga texim yaxshi nap yetkazish, xalq qalbini mujassamlash, ittifoqlikni kuchaytirish, muqimlikni ilgir surishga turtki bo'lish kerak. Wang Jianxin, Yusufjon Mamat, Qodin Kamin, Qaysar Abdikerim, Abdonim rayonlik xalq hukumatining munosabatlik rahbarlari, Abdonim rayonining munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar yig'inga qatnashdi.
0: Endi yangi idea yangi safarga yetakladi. Şallıq 5 yıl səhifimizdə stansiyamızın Şincan energiya asasını puxtalab zamanı yolaşqan özgeçi kəsb sistemisi bərpa qilishni tezlətdi degan mavzudagi axborat

0: Nefit kimya sanayinin derecesini östürüp alilaştırış, yeşillaştırış, akıllaştırış ülgüsü bolup kaldı. İkinci kararlı kuruluş bu yıl 7 ayda bir ketimdilla muvaffaqiyetlik işlep çıkarışka kiriştirilip 9 ayının ahırda mesulatı memleketinin her kaysi jaylarga setildi. Jungo Nefit Tabii Gaz Guruhi Maytaq Nefit Kimya Sanayet Şirketi, Tarım Nefit Kimya Sanayeti Şöbe Şirketi, İşlep Çıkırışını Yürüştürüş Bölümünün Muavun Müdiri Dai Jingyi mındak dedi. 9 ayının ahırgıça ikinci kararlık türde 220 bin tonna yeterli işlep çıkardık. Pütkül Tarım Nefit Kimya Sanayeti Şöbe Şirketi 680 bin tonna yeterli işlep çıkardı. Bu barlık üsküllerinin uzun vakit yukarı önümde mukim yürüyüşü şaraiti hazırlıkalıkıdın diyerek bir adı. Bu, devletimizdeki tüncü bütün zencirlik, yeşil, döven karbonluk yeterlin işlep çıkarış kuruluşu. Otura, garbi kısımdaki kölümü en çok yeterlin işlep çıkarış türü olup, kuruluşta işletilgen 99% üsküne devletimizde işlep çıkarılgan. Yeşil tokni bevosita yetkizish endisi orqali yilga 1 milliard kilovat soat yorug'lik volt toki ishlatib 1 million 370 ming tonna karbonni azaytdi. Bu 5 million 480 ming mo o'rmon barpo qilib karbonni turaqlashtirganiga barobar. Umumyuzlik ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin Maytaq Neft Kimya Sanoat shirkati yetilin ishlab chiqarish iqtidorining 3 million tonnadan eshiga 100 milliard yuan darajalik neft kimya sanoati kasb topining shakllanishiga turtki bo'ladi. Jungo Nefit Tabii Gaz Guruhi Maytaq Nefit Kimya Sanayet Şirketi, Tarım Nefit Kimya Sanayet Şöbe Şirketi, İşlep Çıkırışını Yürüştürüş Bölümünün Ali İnjineri Kang Baojian mındak dedi. Janubi Şinjan'ın Ali Poli Olifin birikmi kavuçuk yeni materyali kespedeki boşluğunu doldurup, Janubi Şinjan'ın kesip tüpüne enenevi nefit tabii gaz içtin, Ali kimya sanayeti, yeni materyal yeşil töven karbonluk kesipki özgertişki türtükü boldu. Bu 5 yılda Şinjan'ın yeşil yeni energiya kespi tez terakki kıldı. Yeni energiya generatoru sığımı 180 milyon kilovatka yetip, memleket boyunca aldıngı Katar'da turup, Bipayan çölde heybetlik yeşil energiya yögümü resimi şekillendi. Şinjan'ın yeşil tokunu sırtkı yetküzüştiki yadroluk tügün bulgan Kumul şehri, işki turaklık tok, işki özgürüşcan tok liniyası arkalık, elektrik energiyani tarap tarapki yetküzüş endizisi şekillendirdi. Generator umumi sığımı 52 milyon 360 bin kilovatka yetip, yeni energiya generatoru bunun 74,8% ilgilep, kölem cahette Şinjan boyeçi birinci orunda, memleket boyeçi üçüncü orunda durdu. Kumul şaharlık energiya bihaterlikini küzütüş ölçeş merkezinin müderi Wang Rui mındak dedi. 15-ci 5 yılının ahırda şehrimizde elektrik energiya generator umumi sığımının 90 milyon kilovattın yeni energiya generatoru nispetinin 80%'ın açtığalıqını mülçerledik. Generator sığımı ve çıkırılığan tokunun sıcılı köpeyişi bilen, Şinjan yeni energiya kespi bütün zencirinin nokul tok çıkırıp torgu yollaştın, cabduk yasaş, şiltiş, tekrar paydalanışkı uzarışıga tiz törtükü boldu. Morin ayasının şamal elektrik yorukluk volt baylıqı mol. Bu nahiye energiya sarfiyatı koşulma kımmeti yukarı yeni materyal işlep çıkırış türlerine kere gözüp pakız elektrik energiyasını çıkan caydı işletişine emelge aşırdı. Şinjan Jinxin yeni materyal penteknikisi çeklik şirketinin işlep çıkırış seyhiden üskülle sünni almaz işlep çıkarı batattı. İşçiler lazer nurluk üskünü de inçki pişikla batıdı. Şinjan Jinxin yeni materyal penteknikisi çeklik şirketinin baş direktörü Niu Gang mındak dedi. Mori'nin mol yeşil tok baylıkı işlep çıkırış tenlerimizini zor derecede tövelletti. Aldıngı yarım yılda işlep çıkırış iktidarımız 30 neçimin karatkı yetti. Nöbette mesulatımızın süpüti yakşı. Çet elden mokim zakas elevatımız. ishlab chiqarish sexini elektr energiyasi mo'l joyda qurish, Shinjang tepib chiqqan yeshil tok ishlatishning yangi yo'li. Karxalla energiya sarfiyati yuqori kasblarni arzon baholiq yeshil tok bilan birlashtirib, boylikni tejabli qolmay, energiya afzalligini kasbning darajasini o'stirish bilan birlashtirishdek qo'sh yo'nalishda ilgirlashni amalga oshirdi. 5 yildan buyon Shinjang kuch to'plab ilg'ar jabduq yasamachiligi yetishtirib, shamol elektr ilg'ar yezi egilik mashina jabduqlarini Shinjangda ishlab chiqarish nisbatini 70% va 50% ga, paxta yig'ish mashinasining davlatimizda ishlab chiqarilish nisbatini 100% ga yetkazib, oliy to'qimchilik, aql jabduqchilikda xalqaro ilg'ar saviyaga yetdi. 5 yildan buyon Shinjangning sanoat iqtisodiy to'lqin yerib ilgirladi. Sifati o'sib yuksaldi. Sanoat qo'shilma qimmatining GDP'da egilgan nisbati 2020 yildagi 25.8%dan 2025 yildagi 32% ga yetib 6.2% poyini teshib, rayon iqtisodining taraqqiyotiga kuchlik tirak bo'ldi. Bugungi kunda Shinjang 1,660,000 kvadrat kilometrlik keng tuproqda kasb qurilmasini a'lolashtirib, darajasini o'stirishni asosiy liniya qilib, neft, tabiiy gaz, ko'mir, qizilma boyliq, yangi energiya, yangi material qatorliq o'zgacha afzal kasblarning iqtidorini to'liq qo'zg'atib, kuchni to'plab zamonaviylashgan kasb topi yetishtirib, davlatning energiya bexatarligi umumiyatiga amaliy ishlab, mas'uliyatni zimmiga elish orqali mulozamat qilib, butun mamlakat iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga zo'r kuch qo'shmoqda.
1: Endi 5 yillik natija qayg'isi sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Bu 5 yılda Şinjang mağarıp caylaştırımızın sıcalı əlalaştırıp, dabalaş torunu mükemmelleştirip, amıbi mülazmet baylıqını asasi katlamqı uzartışqı törtkü bulup, amıbi mənbətdar qaplaş kölümünü üzlüksöz kenaytip, xalq durmuşu kuruluşunun paydisini ər millet amısıqı yetközdi. Bütün Şinjangda 9 yıllık mecburiyet mağarıbını müstehkemleş nisbeti sicil yukarı haletini saklap, toluk oturum şehirdeki geslilerde 1 yıllık bir kış terbiyeleş şakkını keçirim kılı siyasi emediyleştirilip, amıbi menfettar gesli bilen kaplaş gölümü üzlüksüz kina itildi. Ali mağarıb emeli küçü sicil küçü menfettar gesli bilen kaplaş gölümü üzlüksüz kina itildi. Ali mağarıp əməli küçü sıcıl küçü edilib, adetki Ali Mektəb 66 yedib, cəmi 1,176,000 oququcu qobul qılındı. Canobi Şinjandiki 3 vilayet işqoblas toluq kurs Ali Mektəbi bilən toluq qaplandı. Kəsbi mağarıp yerliknin tərəqiyatıqı üzlüksöz texnika, mağarətlik ixtisaslıqlarını yetküzüb berib, əla süpətlik tənqbun mağarıp sistemisini tədirci şəkilləndirdi. Bu 5 yılda Şinjanın davalaş mülazımeti üzlüksüz kenaytılıp, dəriyetisi aşırılıp, ammının kesel körüstüşü qiyin buluş, doktorxanı yıraq buluş məsilisi ünümlük pəs etdildi. Şinjanda dövlət dərəclik rayon davalaş mərkəzin tövdü, Abdonum rayon dərəclik rayon davalaş mərkəzin tövd quruldu. Yezi kent 2 dərəclik doktorxana, şibaxalla 100% ölçəmləşdirilib quruldu. 86 nahiye şehir rayonda nahiye davalaş ortak gevdisi kuruluşu kanat yaydırıldı. Cipslaşkan nahiye davalaş ortak gevdisi nisbeti 91.9% yetti. 3A derecelik 60 doktorxanada 377 türlük tekşürüş neticesini öz ara itiraf kılış emelge aşırılıp, amının başka cayda tekrar tekşürtüş yüki yenikletildi.
0: Emdi, bu 5 yilimiz sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Şinjang 5 yıldın buyan kumdun müdafiyeliniş kum tızgırlaş hizmetini sicil algı sürdü. Evlat mevlat kum tızgırlık içine davamlık göreş kılıp kum denizine yeşil ümit uruk çaştı. Şu cavayan ene şulanın biri. O kollektifini yeteklep ötkeligi hocam kılıp kıyınçılıkını yenip, pentechnik arkalı kum denizde yetiz berpa kılıp, kum tizgirlep halkını beyitişinin

0: girişlik meşgulatını emelge aşırganlıkını tonuşturup mındak dedi. İş tertipini cipsilaştırışını katık tizgirlep, tonil kezeş katarlı kuruluş meşgulatını mokim algı sürüp, tür tügün kuruluşunu kararlı tamamlaşka kapaletli kılımız. Cungu Tömür Yolu Tonel İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi'deki kuruluşçıla Gülcan Aksu Tömür Yol Kuruluş'taki oldun kuruluş elip verilgan bölek. Bayınbulak Tonel'da ciddi kuruluş kılmakta. Bayınbulak Tonel'nin umum uzunluğu 14.482 metr. 2025 yıl 9 ayının ahırda kuruluş meydanı gıkırıp, kuruluş başlangandan bu yan tür bölümü işler tipideki maşinlaşkan cabduklarını toluk sebep, keziş hizmetini puhtı kadem bilen alığı sürdü. Tür direktör bölümünün muavun direktörü Şöy Yünley mındak dedi. Hazırgıca Bayınbulak Tonel'nin çıkış eğizi 1. numarlık yantı okuduk, 2. numarlık yantı okuduktan ibaret 3 hizmet noktasında umumi yüzlük iş başlap 819 metre tonel kezeş, trak koyuş işini tamamladık. Türde iş başlangandan bu yan bir hatarlık vaziyetini mukumlaştırıp, her kaysi iş tertiplerini bir kıtımda tekşürüp ötküzübileşti ki layakatlık buluş nispetini 100% ki yetküzdük. Gülcan Aksu Tömür Yolu'nun umum uzunluğu 798 kilometr. Bunun içi de yeniden yasıldığın Gol Liniyanın umum uzunluğu tahminen 460 kilometr. Layihadaki saatlik süreti 160 kilometr. Bu tömür yolunu 2032 ile 12 ayda bitküzüş planlandı. Gülcü Aksu Tömür Yolu bitkendinkin Gülcü bilen Aksu arasındaki poyuz katnışı da turpanla ayrılınıp meniş tarihiğe hatimi berildi. Transport arlıqı 800 kilometre etrafı da katnaş vaxtı 8 saat etrafı kısıraydı.
1: Stansımız muhbiri Gavman Xuy haber kılıdı. Bugün 57. nöbetlik Dünya Poştu günü. Cungu Poştu Grohi Çeklik Şirketi Ürümçü Şöbsi Yeşil Poştu Baş Deyimlik Teşvikat Pahaliyetini kanat yaydırıp tez yollanma oralımlardan aylanma payılınışını umumlaştırdı. Ürümçü Şehri Gırbı Bogzal Poştu Tarmak İdarisi aldı da Nurgun Şehir Ahalisi kereksiz kayğız yeşiklerini turmuş buyumlarına almıştırış pahaliyeti katnış üçün kelgen idi. Yığılınğan kereksiz kayğız yeşikler, tallaş, rətləş, dezinfeksiyalab mikrob sızlandırış qatarlıq iş tertibidin ötkendin kin, mükemmel bolğalları ərqaysi poştu tor noxtlarığı bir tutaş yetküzülüb, şəhər ağalarının poştu yollanmalarını işkinç qitim əvət üçün əksiz təmirlin odu. Ürümçü şəhri ağalısı Lo Xinlan mundaq dedi. Meningcha bu xildagi moyit qo'g'dash faoliyatining ahamiyati zo'r. Odatda ishlatmaydigan bu keraksiz qog'oz yashiklarni pochta shirkatining yig'ib olib, takror foydalanish uchun topshirsak bakli yaxshi bo'ladi ekan. Jungu Pochta Guruhi cheklik shirkati Urumchi shobsi ommaning yashil moyit qo'g'dash sharkitiga qatnashishi qulaylik yaratish uchun shahardagi 130 pochta tor nuqtasi, 57 tez yo'llanmalarni yig'ish yetkazish bo'limi hamda 4 markaziy tijorat zalida tez yo'llanma o'ralimlarni yig'ib olish aslalarini ta'sis qilib, qog'oz yashiklarni yig'ib olish xizmatini doimlashtirib qanot yoydirdi. Jungu Pochta Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçü Şehri Tudunxabar Rayonluq Şöbesinin muavin baş direktori Şıngcao muhbirge kağız yeşiklerini yığıp iliştim başka köp tarafından yeşil idgeni emelde körsetkenlikini eğitip mındak dedi. Yetküzüş avtomobillerinin emmisini asasen tokluk avtomobillerine almıştırdık. Xeridarlardan poştu yollanlar kaçılanan yeşiklerini çaplaşta şiltildiğen sol yav cevabını az şiltişine talep kıldık. Poşta şirketimizden ölçümleşken kağız yeşiklerden tekrar paylanıp yeşil poşta ilgisini emelde körsüçüne şıkaşırdık. Jungu Pochta Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçü Şöbüsü bu yıl kırgen numyan yeşil tor noktası kuruluşunu sıcıl alğı sürüp şehir boyca yeşil tez yetküzüş tor noktasının 77'ni kurup 1. ayın 9. ayıca 102.400 pürmü kağız yeşikini yığıp aldı.
0: Stansımız muhbiri Duğqav haber kılıdı. 10. ayının 10. günü Dünya Ruhi Sağlamlık günü. Yiçi Runkan yorukluğu karab ilgirleş başlayımızdı ki, Şincan boyunca Ruhi meyiplerinin salametlikini əsdeki keltiriş körgezmesi, pikir almıştırış pahaliyeti bugün Ürümçü'de ötküzüldü. Pahaliyat, Xuşal Xuran bir yergi cembolış namlıq usul bilen başlandı. Güzel Şincang namlıq usullıq tiyatrı, Koyaşka qarap ilgirləş, minnettarlıq bildiriş səfiri qatarlıq nomorla arqa-arqadan orınlandı. Bu qetimki körek faaliyetide oyun koyuşka qatnaşqanla, Şincang'nın her qaysı jaylardan kelgen ruhi meyiplikten, salametliki əsligi kelgenle. Ula aile təvəlleri, tibbi xadımla, məhəlli xizmetçileri, fidailarının yardımıda körekke qatnaşdı. Körektiki edebiyat sənət numarları, salametlikini əsligi keltürüş hikayeleri qatarlıqla, Şincang'daki her qaysı vilayet oblastlarının asasi qatılan mülazımdı birinci sebidin örnek ilingan bulup, Ruhi meyiplikten salametliki əsligi kelgenlerinin özgörüşü ve ösüp yetilişi hakiki namayen kılırdı. Salametlik əsliyi gelgen kişinin aile təvəsi, canlı, özgürtilgen isim. Oğlunun oyununu körüp olğandan kiyen mındaq dedi. Balam bu paliyette özünü naayt yaxşı namayan kılış, hem de naayt yaxşı ösüp yetiliş pürsüdüge iyi boldı. Balamının tumandan kutulup, hayatının koyaştak parlak boluşunu ümit kılıbən. Bu qedimki körek paliyeti, ürümçi asasi meydan paliyeti, vilayet oblas əmtürtükü buluş, Şincang'da tordu bivaslı körüstüş birleştirilgen şekilde elib berildi. Ürümçi şehirlik Xalq İşleri İdarisi Cemiyet İşleri Bölümünün muavin başlığı Wang Jiaohui mundaq dedi. Sənət salametlikni əsliyi keltürüş, cemiyetki yuğurluş birleşken bu xil əndizi üstüde faal izdinib, Ağırıqlarının teximi aktif oluşuğa yanımı türtki bulup, memleket boyunca ruhi tosalgı uçurganlarının salametlikini mahalle desteği keltürüş mülazımıdı, yuğur merkezinden ibaret bu hizmetini puxta algı sürümüz.
2: Şincang yaxşı cay.
1: Stansımız xəbri. Oltun közdeki 10-cu ayda Şincandaki cayla rəngdarın özgücü güzel tüsgü ige küz mənzirsi bilən cay-caylardan gəlgən sayahatçilərini mənziri tamaşası səyli sayahat qılışqı cəlib qıldı. Qanas mənzir rayonuda qat-qat qırəlişib gətgən oltun rəng bilən qızıl rəng, Zümrəddək su, yeşil tağlar arızda, xuddi rəngtanşəş təxsisik oxşaj, közünün sürətdək güzəl mənziyirsini şəkilləndirib, məmlikətnin hər qaysi caylardaki sayahəcilərini bu yerinin danqına anlap gelib, acayib güzəl köz mənziyirsini qanğucu huzurlanışqı cəlib qaldı. Beycinlik sayahəci Çaymın mındaq dedi. Mənzirsiz bəkli çıraylıq, kişini əqiqətdən məhli yaqıl edikən, keyin pürsət bol siyəni kelimiz, bu yerinin güzəl mənzirsini bir qitim körüb qanmıq dəkmən. Toqsara nakiyəsidki köndələn mənzir rayonuda rəngdar orman, kök asman, ax bulud, yeşil dağ, eqıllar bilən qirəlişib bir-birini teximu cülalandırıb, cay-caylardın kəlgən sayahəcilərini bəs-bəsdə kelişki cəlib qıldı. Mənzir rayonuda at minişini sınaş, tağ, ormanda, dalıda konuş türü kızgın alkışkı erişip, sayacilerini közgüllerdeki özgüce caylaq mənzirisini çökme yes kılış imkaniyeti iki kıldı. Sayacı Xanjing Jun mundaq dedi. Bu yerde xuddi may boyaq rəsimi qoxşaş, rəngarın tüski ige tağ derya mənzirisini gördüm. Yine etraptaki tağ arısını görünüp durduğun özgücü tüski ige karlıq tağ mənzirisini görüp, nait yaxşı sınaş duyğusuğu ige buldum. Lopnur nakiyasidki Lopnurluqlar kenti mənzir rayonuda kumluq, toğraq, derya iqin, köl bir gevdiləşken mənzirini körgülü buludum. Növbette, mənzir rayonudaki toğraqları altın libas giyip, çeksiz ketken kumluq bilen qirəlişib, köz yetküsüz güzel mənzir şekillendirdi. Cay-caylardan gelgen sayacılar tögü giminib, güzel mənzirlerini seyli qilib, na itiraz buldu. Xabiliq sayacı Şau Yiren mundaq dedi. Kumluqnu görüp, hakikaten intayın ayacallandım. Tögü giminib, roi geyip yatım götürülüp kaldı. Biz yeni birlikte meşrep oynap, Şincang'ın xalq örüp adeti mədəniyetinin özgücü sihri küçünü hakiki yes kıldıq.
3: Hürmetlik radyoyan uçula, yukarıda Şincang Radio Televiziya Stansı'nın Şincang Xəbərləri Proqramısı boyu canlı tişbədiq.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnisindeki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolğan müsabıqı meydanıdın. Sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatna Sanat Radyosu'ndan berilvatqan Tantarbiya va Sağlamlıq programmasi. Tantarbiya va Sağlamlıq programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqo əptisi Sılo Şütiyan'da masqadamda anlatılıdı. Programımızni Sılo Şütiyan əptisidim anlaşanlan qarşalımız. Berket Ullari 107.4 Qatna Sanat Radyosu'nun Şinjan'daki en esil tämni izdeş paletigi qatnaştı. Berket Ullari'de yıkılgan buğday puruqı küşlük, sıngı pişkan mezelik narla ixtiyarısınız meyliğinizni tassa. Yeşlik tarıdak tatılgan lağmalla iştahiyinizni açıdu, Navayxana aşxana ailinizden Berket Ullari üzülmüsün. Hoş radyoanlıqçılarımızdan uçurlar kepti. Şöyge bir uçur berip tu. Biz mi yaqtırıp anlavatımız? Rahmet dedi. Oy sizgim rahmet. Programımızdan anlavat kalıqımızdan hoş olduk. 97'de işke qağılıqta çıkıdike. Mən qağılıqı bağını şüyada anlığa radyomunu ip bağan edim. Daydı. Radyomunuzu ip bağmışsınız mı? Bizden sılaşı mağı sılaşı ten update alıdı. Anlısınız buluduğum. Aşkı radyoda tekim yaxşı çıxam deke ya radyoda yukarı avazda igiz yukarı şıqılıp şu avazda van koyup anlayalım edip götürüp ağamadınız ya. Çak kandalı anlasanız aşkı bizden programlarımızı anlap 107'de 4 katına sanat radyosunu yaxtırıp kegeldiğinizden tolumu hoş olduk. Hoşuna basanlıqış dostlarımız dektinle devamlı programımız mı olurdu bozun? Dünya Tiktak Topçılar Kesbi Birleşmesi Cungu Yürüştük Musabıqısı da Wang Meiyu bir gündeki işki musabıqıda oğuşluk kiyenki baskışı kırdı. Zhou Jihao bir meydanma ketküzüp koymay Zhangbin Jihini yendi. 10. ayının 8. günü 2026 yıllık Dünya Tiktak Topçılar Kesbi Birleşmesi Cungu Yürüştük Musabıqısı devamlı ötküzüldü. Devletimiz Mahiri Wang Meiyu bir günde işki musabıqa katnışıp ayarla yek oynaştırıda 8 küşlük mahir qatarıgı kırdı. Ayarla cüp oynaştırıda 4 küşlük gurba qatarıgı kırdı. Zhou Jihao Yaponiya Mahiri Zhangbin Jihini yenip ərla yek oynaştırıda 8 küşlük mahir qatarıgı kırdı. Şu günü ayarla yek oynaştırdı. Devletimiz komandasıdaki mahirla 3 meydan öz ara musabıqı düştü. Wang Meiyu 5 növet keskin musabıqılı şiş arqılıq Shi Shunyao'nı yendi. Emdi Wang Meiyu Koreya mahiri Shen Yubin bilen musabıqılı şiddu. Bunundan ilgiri Shen Yubin şikkege karşı 3 netici bilen Yaponiya mahiri Zhao Tian Shina'nı testi yengen idi. Qalğan işke meydan musabıqıda Zhou Sibin işkege karşı 3 netici bilen Kuaymanni, Wang Yidi birge karşı 3 netici bilen Chen Yiyeni yendi. Bunundan başka Chen Xingtong 0'ge karşı 3 netici bilen Yaponiya mahiri Dateng Shaiyuyeni yendi. He Zhouja Yaponiya mahiri Zhangbin Meihe'ge yenilip kaldı. Şu günü ayarla cüp oynaş türüdeki tötküşlü grupu meydanğa geldi. Devletimiz komandasının grupları bunundaki 3 oranını ilgiledi. Wang Meiyu bilen Kuaymen 0'ge karşı 3 netici bilen sabdaşlardan Shang Junlin Gao Yushin grupısını yendi. Yerim alqılğış musabıqıda ula əmdi sabdaşlardan Chen Yi Li Yihui grupısı bilen musabıqılışıdı. Wang Yidi bilen Jiang Yeyi yerim hal qulğuş musabıqıda Yaponiya grupısıdaki Zhangbin Meihe Zhao Tian Shina grupısı bilen musabıqılışıdı. Erle yek oynaştırda Zhou Jihao dünya boyunca 3. orunda turduğan Zhangbin Jihe bilen musabıqılaştı. Bütün meydan musabıqıda Zhou Jihao'nın ritmi izcil, ucum ve müdafiyesi puxtı bolup 9'a karşı 11, 8'a karşı 11, 9'a karşı 11 netici bilen rekabetçisini yenip 8 küşük mahir qatarıgı kırdı. Devletimizin yeni bir mahiri Wen Juibu 2'de 3 bolup Şevetsiye mahiri Murigat'ı yenilip gelip 8 küşük mahir qatardan çıkamadı. Bunundan başka Wen Juibu bilen Yuan Lisin 0'ge karşı 3 netici bilen Erla Jop oynaştırda 4 küşlük grup qatarıgı kırdı. 20 alqılğış musabıqıda ular musabıqıdaki 1-ci numarlı qolluq grupa Fransiyelik Lebrun Aku Ufkula bilen musabıqılışıdı. Liang Jinkun bilen Xiangpeng Erla Jop oynaştırda 8 küşlük grup qatardan çıqanmıdı.

Hürmetli radyo anlıqış dostlar, Tentarbiye ve Sağlamlıq programımızın davamlaştırımız. Qadirli anlıqçılar, Tentarbiye Sağlamlıq programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı əbdisi Siloşı Tengdi Maskadam'da anlatılıdı. Programımızın Siloşı Teng əbdisi'nin anlayışınla karşılımız. Berket Ullari 174 Qatna Sanat Radyosu'nun Şinjan'daki en esil temli izdash paletiga qatnaştı. Berket Ullari'de yıkılgan buğday pırıqı küşlük sınıp pişkan mezelik nalla ixtiyarsınız meyliğinizin tası. Yeşlik tarıdak tatılgan lağmalla iştahiyanızın açıdı, navayxana, aşxana, ailenizden Berket Ullari uzulmusun. Ondan sağlıqış dostlarımız programımızdan əmdeki dəmlerde pırkançılığan sağlamlıq savatları sözləp birimiz radyoanlıqış dostlarımızdan tövendeki savatlanımı yaxdırıp anlayışını kızın karşı alımız.

Hürmetlik radyoyanlıgıç dostlar, yukarıda tentarbiye ve sağlamlık programımız boyunca anlatıştadık. Programımızı yaktırıp anlayıp kızıqlıq bilan katnaşkan uçur bəgən bağırlıq dostlarımız rahmet etimiz. Mikrofon aldıdık riyasetçi Sufiya Abdiqadır, növetçi Muharir Malik Yasan, xayr xoş dostlar, adik programımız görüşeyli.

ki, çeklik məsuliyet şirketi mevqani devlet strategisiyle koyup, Ürümçi Xalqara Quruqluq Portu rayonunu asasi tügün kılıp, Katnaş torunu ilmi pilallab, Otur Asiyanı tutaştırdığan, Yavrupa'a təsir körüstüdüğan, Çigra halqıgan əşya ubrodi çoğun tümürünü bərpa qıldı. Növbetçi poyizlarının yuqarı önümlü katnışı kolay bolğan tamojnudun ötküzüş mulazımetidin ayrılalmaydı. Bu yıl kirgenden bu yan tömür yol tamojna, meydan vokzal birleş bərketlenip uğurlaştırış mexanizmi ornatıp, her vaqt tamojnudun ötküzüş endizisini yolu koyup, növbetçi poyizlarının yuqarı önümlü toşşığa kapalı tıkıldı.

Dostlarımızınki uçurlarımı bir dikkat kıpakaylı Aminigül Hanım, Çüntiyen, Abdurrahman Somkici, Ahmet Niyaz Karkaş, Katarlık dostlarımıza yaktırıp anlavatkan, uzunki köngül sözlerini kaldırıp da.

Hava bulutluk bulup keyin ejildi. Temperatura 9'dan 20 Celsius gradus kıça. Kumulda hava ocuk. Temperatura 6'dan 25 Celsius gradus kıça. Turpanda hava ocuk. Temperatura 16'dan 27 Celsius gradus kıça. Korluda hava ocuk. Temperatura 10'dan 25 Celsius gradus kıça. Aksu'da azraq yamğır yağdı. Temperatura 11'dan 22 Celsius gradus kıça. Atış'ta hava bulutluk. Temperatura 10'dan 23 Celsius gradus kıça. Qashqada hava bulutluq, temperatura 12'den 24 Celsius gradus kıça. Xotanda hava ochuq, temperatura 8'den 22 Celsius gradus kıça. Örümçide hava bulutluq bulup keyin ejildi, temperatura 9'den 17 Celsius gradus kıça. Havaraydın, məlumat tağlatdıq.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşad ahırlaştırmız. Programımızı yaktırpanlığan, programımız katnaşkan bar canlığa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir. Növetçi muharir, Zäpär Mämtimin.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerin çağladı. Yardan bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak silişini halaydı.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitisi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdeydi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılan. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitadigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

يەپ 2 سائەتتىن كېيىن ئاندىن مېۋە يېيىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. Diabet kesili bimarları meyveni 2 vaxt tamak aralığı da koşumca tamak oranında yesi buludu. Fakat 10 sekund kucaklaşsıla kişiler kalbini davalap sakaytkılı buludu. Kucaklaş, hemen itiraf kılgan davalaş küçü elip geledigan usul. Xalqaro jurnal psixologiya ilmining bir turlik tadqiqotlari ko'rsatilishicha 10 sekund quchoqlashsa odamning qalbi illiqlikka cho'mar ekan. Futqollarning uchrashishi bir necha sekund ichida tez sur'atda o'zgarishini tezlatish, neuronning ruhlanishini keltirib chiqarib, o'zgarishini tezlatish moddasi ajralib chiqish miqdorini tez sur'atda o'rildi ekan. Uning ajralib chiqishi ko'payganda kişilerde tekimi köp işenç duyğusu, muhabbet duyğusu payda bulup, ağırıq, besim ve təşvişiniş tekimi asaydıken. Yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq, akitip küştarıqdırgan bu programının ghanimet təmlərini qoldum berip qoyma. Saat 17-də Gülğuncala programısı, Saat 18'de Katnaş Liniyesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Semra programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tenterbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tenterbiye haberleri, çinikş birimleri, sağlamlık saatleri tektanlar buludu. Saat 22'de Sepranızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Xayirlik Akşam programısı. Bunun da yakınlık naqşı muzikla köngül aramınladı boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Katna Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Örümçede hava bulutlanıp yen içildi. Temperatura 9'dan 17 Celsius gradosqacha. Altay'da azıraq yamğır yığıp kin hava içildi. Temperatura 0'dan 2'den 8 Celsius gradosqacha. Çöçekte azıraq yamğır yığıp kin hava içildi. Temperatura 3'den 18 Celsius gradosqacha. Holcada hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 6'dan 22 Celsius gradosqacha. Portalada hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 5'ten 20 Celsius gradosqacha. Qarmayda hava bulutlanıp kin içildi. Temperatura 8'den 20 Celsius gradosqacha. Kütende hava uçuk temperatura 5'ten 22 Celsius gradosqacha. Şihanzada hava uçuk temperatura 6'den 21 Celsius gradosqacha. Sanjada hava uçuk temperatura 6'den 21 Celsius gradosqacha. Qumulda hava uçuk temperatura 7'den 22 Celsius gradosqacha. Turpanda hava uçuk temperatura 16'den 28 Celsius gradosqacha. Korilda hava uçuk temperatura 11'den 24 Celsius gradosqacha. Aqsıda ızıraq yamğır yığıp kin hava içildi. Temperatura 11'den 23 Celsius gradosqacha. Açışta hava bulutlanıp kin ızıraq yamğır yağdı. Temperatura 10'den 22 Celsius gradosqacha. Qashqada hava bulutlanıp kin içildi. Temperatura 12'den 24 Celsius gradosqacha. Xotanda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 10'den 22 Celsius gradosqacha. Örümçede hava bulutlanıp kin içildi. Temperatura 9'den 17 Celsius gradosqacha bolıdı. Üç bal şamal çıkıdı. Hava raidin məlumat anlattı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anlıqçılar, Vatan Minang Ailen programımız arqılıq sizler üçün mülazimət qilish maqsadida yeni mikrofon aldıq geldik. Hər bir kinonlardan köngüllük və əhmiyyətli ötüşügə tiləkdaşımız. Programımızı aval qıdəkli yaxdırıb anlaşılanı qarşalımız, mən riyasetçi Daniel Mahmud. Vatan Minang Ailen programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqapçısı Sulu Şitin'da mas qadamda anlatılıdı. Programımız ne Sulu Şitin əpsirimo anışınlanı qarşalımız. Bu qitimki programımızda mundaq məzmunları anlatış berimiz. Yurtumdaki yenilikler sayfımızda Şinjan'daki Kali Güşi Karxanası tuncu qitim Şangang'ı təminləydiğən tonutılğan yeni Kali Güşi işləp çıxırışını tızımğa aldırış salayetigi erişdi digən temirde toxtulmuz. Yarqın ism sayfımızda diski etişki tallangan Şinjanlıq yigit Abdiğini Turğun bilen tonuşimiz. Albatta, Şinjanlıq yenilikler sayfımızda oranlaştırılgan türlik uçurlamı

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga Şinjangdagi yangiliklar sayfamizga o'rinlashtirilgan uchurlar bo'lsin. Jongordagi yaxshi kishilar tizimligini e'lon qilish marosimi yaqinda Jilin o'lkasining Jilin shahrida o'tkazildi. Faoliyat maydonida 2026-yillik 3-chi turkumdagi Jongordagi yaxshi kishilar tizimligi e'lon qilindi. Shinjangdan Bingtuanni o'z ichiga olgan holda Mehribon matrosi Huang Yongwei'den ibaret iki kişi bu tizimlikten oran aldı. Yakında 2026-yıllık Zanjirsman Yeğilniş Kuan Tem Mulazmet İstimal Pesli Paliyeti Ürümçede başlandı. Paliyette dikkat, Şinjan'ın Kuan Danlıq markaları ve yerlik Zanjirsman Danlıq markalarına merkezleştirilip, bütün rayon boyunca mulazmet istimal pazarının hayati küçü urgutuldu. Bu kitimki paliyette Zanjirsman yeğilmiş Kuan Tem başlayma. Mınlıqan Zanjirsman dukan Kuan Temni hemen yerke tarqılış şuar kılınıp, Asası yığın meydanda merkezlik körkesimi kılış, bütün Şinjan'da mın dukan hem türtki buluş birleştirilgen ticaret endisi icadi kullanıldı. Nek meydanda kuonu danlıq markalarga varıslı kılış, Zanjirsman danlıq markalarda yığınlıq yartış, amivi menbet arqılıq karqınlarga yardan berip körkesimi kılıp setişten ibaret 3-10 körkesimi rayonu tesis kılınıp, öner sənət körki, Danlıq marka tunuşturuş, mezlik tamlarını bahalaş, xalıqı nəbiyyat güzüş, payda ötünüp beriş qatarlıq, alaydı paliyetle mas qadamda kanat yaydırılıp, bütün Şinjan'daki dukanla arqılıq, mas qadamda xalıqı nəbiyyat güzüp setiş ilgiri sürülüp, istimal paydisi asasi qatlamğa bivasti yetkizilip, bütün rayondaki ammığa nəbiyyat güzülüdü. Bariyen ben kolaylıq dukuni, Wuja Mifini qatarlıq yerlik Zanjirsman markala, Hamda Tian Shan to'qimchiligi 49 Vanzi tan qatorliq Shinjangning ko'ni tanliq markalari ko'rgazmaga to'liq qatnashib, alohida mahsulotlari va ijodiy yaxshi mahsulotlarini markazlik namoyon qildi.

Anlaşılırımızdan Habibe Hanım bu programımızı yaktırıp anlayıp bu etiyenikiniz hayırlık olsun. Seherden başlangan işleriniz onuşluk olsun.

Hürmetli radio dinleyiciler, vatan benim ailem programımızda davomlashtiryapmiz. Amda yurtimdagi yangiliklar sayfamiz diqqatlar bo'ladi. Bugun bu sayfamizda Shinjongdagi Kaligushi korxonasi tunji qitim Shangongni ta'minlaydigan to'g'nitilgan yangi Kaligushi ishlab chiqarishni tizimga oldirish salohiyatiga erishdi degan temada to'xtalamiz. Shinjong Tianlai Xiangniu yemeklik chekik mas'uliyat shirkati yaqinda Shangong Aloyida Ma'muriy rayoni yemeklik muhit tasliqi mahkamasining tizimiga ilib tekshirishidan o'tib, Shangongni ta'minlaydigan to'g'nitilgan yangi kaligushi ishlab chiqarishni tizimga oldirish sanoatiga muvaffaqiyatlik erishdi. Bu Shinjongdagi kaligushi korxonalarining tunji qitim bu salohiyat